fait. Let some graveyard now, baby, be my baby's resting place.

by like waters and gazing all around.

Apaçık Radyo Müzikleri. I remember my first love affair.

Bapak gay, cewek ni apa yang?

0: Go home. Go west. Go back where you came from. Go home.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.
2: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında yıklar beni? Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru?

0: Seni yalnız komak var, o koyuyor adama. William Shakespeare, 66. Sonet. Çeviren Can Yücel.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Doğrudur. Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü, bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere üç çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Demiştim ki, evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için.
2: Şimdi ve burada.
4: Hrant Dink.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
2: Radyo Agos'tan günaydın. Parlus, ben Yetfar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Bugün 19 Eylül Cumartesi. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz şimdiden. Umarım bu sesi özlemişsinizdir. Bir yaz tatili arası verdik. Açık Radyo'da 2012'den beri bayramlar dışında pek ara veremedik ama bu yaz artık bir ara verelim dedik. 3 hafta diye planlamıştık. 5 haftaya uzadı evde olmayan nedenlerle. Dolayısıyla mailler de alıyoruz zaten dinleyicilerimizden. Neredesiniz diyenler de olmuştu. Evet, tekrar okulların açılmasıyla beraber diyelim. Apaçık Radyo'daki Radyo Agos'ta programlarına başladı. Evet, her zamanki gibi bir şarkıyla başladık. Bir türküyle başladık bu sefer. Uluslararası Ranting Ödülü biliyorsunuz. Ranting'in doğum günü olan 15 Eylül'de düzenleniyor her sene. 18. kez sahiplerini buldu. Salı akşamı düzenlenen törende yine önemli insanlar, mücadele veren insanlar bu ödülün sahibi oldular. Türkiye'den Süheyla Doğan, yaşam ve doğa savunucusu ve Filistin hukukçu ve insan hakları savunucusu Raji Surani ödülleri aldılar ve her ödül gecesinde müzisyenler sahne aldı. Açılışta Sasa Serap olarak tanınan Serap ikinci gerçek ismi. Bir öğretmen de aynı zamanda müzik öğretmeni ama KYK'yla ihraç edilmişti. Ne yazık ki. Fakat müthiş bir ses bir taraftan. O Aydili Bere'yi söyledi. Ona bağlamada Volkan Yavuzer eşlik etti. Çok müthiş bir açılış oldu. Gecenin açılışı. Çok da müthiş bir ses. Sasa Serap. Ak bir yere. Bilmeyenler varsa bir yere not etsinler. Evet. Birazdan Agos.com.tr yayın yönetmeni Nazan Özcan'la bu haftanın gündemini konuşacağız. İkinci bölümde Hrant Dink ödülü sahiplerinden Süheyla Doğan konumuz olacak. Son bölümde de tahmin ediyorum özlemişsinizdir Noray Dadıbyan'ın. Noray Dadıbyan'la Orta Çağ ve sonra Selimin Halk Ozanları serimize devam ediyoruz. Ara vermeden önce, yaz arası vermeden önce ilk Kafiye Dermi'nin şiirini konuşmuştuk. Şimdi yavaş yavaş beni ondan sonra gelen Kafiye Dermi'nin şiirlerini yani o ilk Kafiye Dermi'nin şiirler dizisinde başka bir şiiri anlatacak moralde duruyor bize. Akışımız böyle. Günaydın Nazan.
1: Günaydın Yetvart Paralüs.
2: Parluyuz.
1: Hemen sana bir uyarı yapayım. Sesin çok dalgalanıyor, arada gidip geliyor. Son söylediklerin neresiyse duymadım. Bilmiyorum dinleyiciler duydu mu?
2: Prodüksiyon tahmin ediyorum. Evet, benim sesim sanıyorum şey geliyor, kesik kesik geliyor. Şimdi nasıl?
1: Şu anda iyiyiz.
2: Tamam, peki. Umarım düzelmiştir. Programı Zoom üzerinden yapıyoruz. Evet, tekrar başlayalım.
1: Evet.
2: Akışı anlatmıştım. Noray Dadıryan son bölümde, ikinci bölümde Süheyla Doğan konumuz olacak demiştim ve daha sonra Agos.com.tr yayın yönetmeni Nazan Özcan bizle beraber demiştim ve sana günaydın demiştim. Tekrar günaydın diyorum o
1: Paralüs
2: zaman.
1: tekrardan
2: Parlıyız tekrar,
1: günaydın.
2: evet. Yoğun bir hafta geçti. Hem ödüller hem de
1: Evet.
2: gündemdeki gelişmeler. İki duyuru yaparak başlayayım. Pakrides Sükan da merak edenler olacaktır. Bu hafta katılamadı ama yarın bir etkinliği var. Sulik'in çok kültürlü mahallelerinden bugüne başlıklı bir etkinlik bu. Balat'ta Yaldızlı Sokak numara 5 Fener. Arke alan olarak geçiyor etkinliğin düzenlendiği yer. Saat dediğim gibi 19'da yarın 20 Eylül Pazar. Moderatör Berken Döner, konuşmacı da Pakrates Sükan. Vakti olanlar bence mutlaka uğrasınlar. İstanbul Suriçi'nden bahsediyoruz. Suriçi'nin çok kültürlü mahallelerinden bugüne başlıklı bir etkinlik dediğim gibi. Canımızı sıkan bir ailesi kadar tabii asıl ailesi çok sıkıntılı günler geçiriyor. Richard Giragosyan Ermenistan'da faaliyet gösteren Bağımsız Düşünce Kuruluşu Bölgesel Araştırma Merkezi'nin direktörü, zaman zaman da Dagos'a yazılara da katkıda bulunur. İstanbul'a bir toplantıya katılmak için gelmişti ama bir rahatsızlık geçirdi ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. 10 gündür aşağı yukarı Ok Meydanı Cemil Taşlıoğlu Hastanesi'ne yoğun bakımda. Kardeşi geldi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği nezdinde Ermenistan temsilciliği de ilgileniyor kendisiyle. Biz sık sık arıyoruz. Uyutuluyor henüz. Uyanınca anlayacağız bir hasar var mı yok mu. Ama zor günler geçiriyor Richard Giragosyan, ailesi ve onu sevenler. Ona da buradan acil şifa dileyelim. Nazan, bu haftaki konularımız olarak LGBTİ derneklerine yönelik operasyonları ve Türkiye'de Ermeni okullarında öğrenim gören Ermenistanlı öğrencileri
1: Evet.
2: düşünmüştük. Dün önemli
1: Evet.
2: bir gelişme oldu. Önemli derken devlet için ne yazık ki pek bir önemi yok ama akademik namus ve hak savunuculuğu açısından bir önemi var. Yüzlerce akademisyen LGBTİ derneklerine yönelik operasyonlara karşı bir mektup yayınladı. Judith Butler, Thomas Piketty, Slavoj Zizek, Etienne Balibar, Wendy Brown'un da aralarında bulunduğu
1: Evet.
2: akademisyenler bunlar.
1: Yüzlerce akademisyen
2: Evet.
1: dünyanın birçok üniversitesinden ve artık hani üniversiteye gerek de duymayan isimler, hani Judith Butler gibi, Zizek gibi, Balibar gibi, böyle gerçekten her söylediğine dikkatlice baktığımız ve gerçekten çok anlamlı şeyler söyleyen hocalarımız bunlar. Umarım sesleri duyulmuştur. Türkiye'den isimleri de istersen sen söyleyebilirsin. Çünkü onlar da çok kıymetli. Uzun süredir aslında üniversitelerin ne kadar kıymetli olduğunu, hocalarımızın nasıl kıymetli olduğunu unuttuk. Çünkü yıllar içinde değersizleştirildi hepsi. Ama neyse ki hani hala onlar sözlerini söylemeye, biz de onlardan duyduklarımızla yeni fikirler üretmeye devam ediyoruz.
2: Evet, bir Tuğba Tekerek de tutuklandı, gazeteci arkadaşımız. Üstelik
1: Evet.
2: Gürcistan'daki bir LGBTİ derneğiyle ilgili yaptığı haber yüzünden tutuklandı. Çok büyük bir baskı dalgası gerçekten.
1: Ve
2: Günlerdir
1: hiçbir
2: bunu...
1: yerde hani ortada hiçbir şey yokken ve bunu
2: Evet.
1: daha da fenası LGBT'lileri bir başka torbaya attılar ve fuhuş gibi böyle bir operasyonun içinde fuhuş
2: Müstehcenlik gibi,
1: laflarını,
2: evet...
1: ahlaksızlık laflarını geçirerek bunları daha da halkın arasında hani aa bakın bunları da yapıyorlarmış algısı yaratarak ilerliyorlar. Ben kendi etrafımda duyduğum şeylerde artık hani biz zaten güvende değildik, şu an hiç güvende değiliz diye insanlar son derece tedirgin. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sesi çıkanlar zaten içeriye alınıyor. Yani ciddi bir nasıl diyeyim, endişe ve korku yayılıyor yani bu insanların hayatlarına. Bu da hiçbir yerden çıkmış bir operasyon, hani ortada bir
2: Evet.
1: şey yokken, bir de daha da komiği, yani ailem güvende ama Tuğrul Yılmaz güzelce yazmıştı, ailem güvende ama niye ben hiç güvende hissetmiyorum? Aslında hiçbirimiz güvende değiliz. Daha çok bunu hissettiriyor bir sürü insana.
2: Evet.
1: Epey tatsız yani.
2: Evet, Türkiye'den imza atan akademisyenlerden de hepsini değil ama bir kısmını hiç olmazsa sayalım. Aslı Bali,
1: Evet.
2: Ayça Alemdaroğlu, Emrah Altındişli, Mutlu Er, Ayşe Parla, Zeynep Korkman, Özgür Sevgi Göral, Nagihan Toktuğan, Barış Ünlü gibi isimler de özür dilerim. Hayal Akarsu gibi isimler de imza attılar. Evet, Türkiye'de operasyona da hayata dönüş operasyonu demişlerdi.
1: Evet. Hayır, bir
2: Böyle
1: de
2: bir bölge.
1: keşke aileler güvende olsa. Çünkü daha 2-3 gün Biyanet'in yaptığı biliyorsun şeyler var. Her ay kaç kadın öldürülmüş
2: Erkek
1: diye
2: şiddeti,
1: haber.
2: evet.
1: Evet.
2: Evet.
1: yapıyorlar. Dolayısıyla yani 200'e yakın kadın öldürüldüğü bir yerde hangi ailenin güvenliğinden bahsediyorsunuz? Lütfen hani onlar için gerçekten bir şey yapın.
2: Evet.
1: Sonra ailelerin LGBT'ler yüzünden güvensiz mi, güvenli mi olduğunu konuşuruz. Bu kadar absürt bir isim de gerçekten ancak ayrıca yaptıkları bu komediden dolayı kendilerini tebrik etmek lazım herhalde.
2: Yani tabii tırnak içinde de ve ironik olarak söylüyoruz bunları ama pek
1: Evet.
2: çok dernek artık faaliyet gösteremez durumda. Pek çok sosyal medya hesabı kapatıldı. Yüzlerce yani sadece bu derneklerle ilişkili sosyal medya hesapları değil. Yani bu yapılan operasyona karşı çıkanların da sosyal medya hesapları engellendi. Hakikaten bir dalga bu, baskı dalgası.
1: Ya
2: Ve
1: bu arada bir şey söylemek
2: önlenmesi
1: istiyorum
2: tabii.
1: Yetvart. Kaos GL'den Yıldız Tar. Şimdi tabii sosyal medyaları sosyal medyaları yasaklıyorlar, kapatıyorlar, engelliyorlar. İşte insanları içeri tıkıyorlar falan. Şimdi bazen hakikaten insan ne yaşadığını başka birisinden duymadan böyle idrak edemiyor. Bu kadar
2: Tabii. Evet.
1: cidden çok ben bunu zaman zaman yabancı basında çıkan haberler ya da konuşmalar üzerinden kendi adıma şahit oluyorum. Bir anda İngilizcesini falan yazınca ya da okuyunca ya da duyunca
2: Evet.
1: o kadar anlamsız bir bütün oluşuyor ki gerçekten bunu mu konuşuyoruz diyorum. Şimdi bu kadar yasaklamanın sonunda Yıldız Tar CNN'e çıktı. CNN International çıktı ve
2: Hı.
1: 7 dakika kadar Türkiye'de olan biteni anlattı. Yani o söyleşiyi dinlemek, o konuşmaları dinlemek bir anda benim kafamda cidden bunları mı konuşuyoruz hissiyat uyandırdı. Yani LGBT'lerin
2: Bunlar bizim ülkemizde mi oluyor? Evet, bizim
1: evet,
2: ülkemizde oluyor
1: gerçekten
2: yani.
1: uzaklaşıp bakınca yani şey böyle hani Allah Allah cidden bu mu oluyor? Ve o kadar sosyal medya yasakladıktan sonra şunu yapmış oldular. 7 dakika CNN International'da Türkiye'deki olan biteni herkese duyurdular. Çünkü Yıldız Tar gerçekten çok güzel bir söyleşi vermiş. Çok güzel anlatmış durumu.
2: Evet.
1: Hatta o an tutuklanan bir arkadaş yani hani ne oluyor dedikten sonra sunucu arkasından şu anda gelen bilgiyi aktarayım size diye başlıyor. Yani kapatmaya çalışıyoruz, yok etmeye çalışıyoruz dediğiniz şeyi bir anda 7 dakika CNN International'da herkese duyuruyorsunuz ve daha da vahimi son derece komik duruma düşüyorsunuz. Hani bunu da hiç hesaplamamışlar. Bunu da ekstra bir hani nasıl diyeyim hani ekstra absürtlük olarak söylemek istedim.
2: Evet, iktidarın böyle tuhaf durumlara düşmek gibi bir derdi olmadığını biliyoruz.
1: Sanmıyoruz
2: Yani
1: tabii.
2: dün de Adalet Bakanı Sayın Cumhurbaşkanımızı bir daha seçtireceğiz diye manasına
1: Evet.
2: gelen o mealde bir açıklama yaptı 2028 için. Şimdi bizim uğraştığımız konulardan bir tanesi de Türkiye'deki Ermeni okullarında Ermenistanlı öğrenciler. 2012 yılında
1: Evet.
2: çıkan misafir öğrenciler yönelik bir yönetmelikle Ermenistanlı öğrenciler Ermeni okullarına, Türkiye'deki Ermeni okullarına öğrenim görebiliyorlardı ama diploma alamıyorlardı. Öyle uygun görmüş Milli Eğitim Bakanlığı. Gelsinler, öğrenim görsünler ama diploma veremezsiniz. Ki bu da bir hak kaybıydı. Şimdi bir ay önce bir
1: Evet.
2: teftiş dalgası, eski öğrencilerin kayıtları istendi. Bunları niye kaydettiniz? Okula niye kaydettiniz dendi. Artık almayın dendi. Biz bunu haberleştirdik, manşet yaptık. Ermenistan'da büyük yankıları oldu. Sonra AKP milletvekili Seban Sıvacıoğlu bizim yayınlarımız üzerine Milli Eğitim Bakanı ile görüştü. Milli Eğitim Bakanı yeni bir düzenleme yok gibi her manaya çekilebilecek bir laf etti ama Seban Sıvacıoğlu'nun çıkardığı sonuç sorun yok havasındaydı. Dolayısıyla bütün Ermeni toplumu ve Ermenistanlı öğrenciler de öyle anladılar. Fakat ikinci bir teftiş dalgası daha yaşandı geçen hafta. Orada da eski kayıtları alan eski müdürler çağrıldı. İfade bir anlamda ifade vermeleri istendi. Dolayısıyla şimdi Ermeni okullarındaki müdürler ve idareciler ne yapacaklarını bilemiyorlar. almıyorlar Ermenistanlı öğrenci. Kimi yorumlara göre zaten devam edenler edebilir, yeni kayıt alınamaz. Yani nereden bakarsanız bakın bir hak kaybı bu. Bütün bu bizim haber arayışlarımıza, telefonlarımıza, oraya gitmemize, buraya gitmemize sen de tanık oluyorsun. Biraz Ermeni okulu
1: Evet.
2: olduğu için sen tabii içindesin ama bizim kadar
1: Evet.
2: değil. Ama sen de
1: Evet.
2: olanları hayret ve üzüntüyle takip ediyor ve
1: Evet.
2: haberleştiriyorsun.
1: Aynen
2: Sendeki
1: öyle.
2: yansıması ne?
1: Yani buradan şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hani ne olursa olsun şimdi diyor sizin yani İşan'ın takip ettiği ve senin de çok sıkı takip ettiğin bu Ermeni okulları meselesi. Ermenistanlı öğrenciler, daha doğrusu Ermenistan'dan buraya gelip burada yaşayan insanların çocukları ile ilgili bir konu ve sanki hani Ermenistanlı oldukları için hakları, yani bir çocuğun 6 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuğun okula gidememesi sırf Ermenistanlı olduğu için çok normal bir şeymiş gibi karşılamamızı bekliyorlar. Ya bu çocuk 6 yaşında ne yapabilir? Yani bir okula, bir devlete, bir ülkeye 6 yaşında bir çocuğun okula gidemediği için mağdur olması gerçekten benim aklımın alamayacağı bir şey. Ve kaç çocuk için konuşuyoruz toplamda şimdiye kadar Ermenistan'dan Türkiye'ye gidip burada yaşayan, ki bu insanlar yasal bu arada, değil mi Etfart? Yani bunlar
2: Oturum
1: kaçak
2: izni
1: değil,
2: olanlar,
1: oturum
2: oturum izni
1: izni
2: olanlar.
1: olanlar. Evet
2: Kısacık
1: yani.
2: bir ekleme yapayım. Yani devlet okullarına gönderin veyahut da özel okullara gönderin diyor. Şimdi 6-7 yaşındaki bir çocuk, Ermenistanlı bir ailenin çocuğu devlet okulunda sudan çıkmış balığa döner. Ermeni okulunda hiç olmazsa ki aynı dili konuşabileceği insanlar var.
1: Evet.
2: Veyahut da özel okul
1: Evet.
2: demek büyük paralar demek. Yani
1: Evet.
2: böyle bir durum var. Özür dilerim araya
1: Ve şimdi
2: girdim. Evet.
1: estağfurullah, şimdi sana iki soru soracağım. Şimdiye kadar bunlar niye hiç mesele olmadı? Niye bu yıl oluyor? Üstelik tam da böyle bir normalleşme sürecine girerken üç soru oldu. İki bakan tamam bir sorun yok. Devam edebilir bu çocuklar dedi. Yani kayıtlar devam edebilir dedi. Üç, ya şu anda daha önceden kaydolmuş, devam eden kaç çocuk var ki büyük tehlike gibi algılanıyor? Bunların cevabını mesela ben kısmen biliyorum tabii. O kadar çok
2: Evet.
1: konuşuyoruz ve o kadar üzülüyoruz ki aslında benim insani olarak şunun çok dokunuyor bana. 6 yaşında bir çocuğunuz var ve bir okula yazdırıyorsunuz. Yani burada hani oturma izniniz var ama kazandığınız para ne kadar onu bile bilmiyorum. Size diyorlar ki olmaz özel okula. Ya burada yaşayan eden insanların çocuklarının bile özel okula gitme şansı ne kadar? Bunu sormak istiyorum ve böyle bir
2: Evet.
1: imkan varken bu insanlar niye çılgınca paralar versin? Kaç çocuktan bahsediyoruz Yetfart?
2: Geriye dönük olarak bir sayı bende de yok ama geçen sene 50, toplam 50 Ermenistanlı öğrenci Ermeni okullarında öğretim gördüler. Diploma da alamıyorlar üstelik. Yani mevcut durumda zaten bu zaten bir hak kaybıydı. Yani geliyorlar, derslere katılıyorlar ama diploma alamadan bir transkriple okuldan ayrılıyorlar. Geriye dönük olarak teftiş yapıldığı gibi artık almıyor. Bunlar bir de şifaen söyleniyor. Ya yani ortada bir yazı yok. En büyük problem
1: Evet.
2: bu. Hem alamazsınız dedikleri bir yazı yok hem de işte alabilirsiniz size döndü hava. Zaten biz bunu başyazımıza söylemiştik. Sevan Sıbacıoğlu ve Bakan Yusuf Tekin'in. Yani daha doğrusu resmi olarak yeni bir düzenleme yok demiş Yusuf Tekin Sevan Sıbacıoğlu'na. Buradan da konuşmanın seyrinden Sevan Sıbacıoğlu da alabiliriz hava sonucunu çıkarmış. Fakat dediğim gibi geçen hafta tekrar hava tersine döndü. Yeni bir teftiş
1: Evet.
2: dalgası başladı. Bunun bakanlık içinde bir şey mi oldu? Çünkü birbirinden habersiz kurumlar var. Soruşturuyoruz biz de. Öyle
1: Evet.
2: mi biz de bilmiyoruz diyenler var. Konuyla ilgili isimlere soruyoruz bazen bakanlık içerisinde. Bir durum var açıklığa kavuşulması gereken. Biz artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın nihai ve kesin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Yani şöyledir, şöyledir, şöyledir diye ki okul idarecileri ne yapacaklarını bilemiyorlar gerçekten ve alamıyorlar. Ermenistanlı veliler büyük tedirginlik içerisinde bize mektuplar gönderiyorlar. Onları da önümüzdeki hafta haberleştireceğiz
1: Evet.
2: zaten. Yani biz ne yaptık ki? Kabahatimiz ne diyorlar haklı olarak. Okullardan aldığımız bilgiler göre bazı Ermenistan, pek çok Ermenistanlı veli ya bilmiyorum olur veyahut da olmaz ama bir kere artık kulağımıza kar suyu kaçtı. Biz çocuğumuzu alıyoruz. Devletse devlet, özelse özel, neyse artık ne yapalım filan diye çok sıkıntılı bir ruh hali içerisinde çocuklarını alanlar var Ermeni okullarından. Hakikaten 50 tane Ermenistanlı çocuk nasıl bir sorun oluşturabilir diye ben buradan soruyorum.
1: Gerçekten
2: Milli Eğitim Bakanlığı'na.
1: evet, yani gerçekten sorulması gereken soruların en başında gelen sorulardan biri bu. İkincisi de yani 5-6 yaşındaki bir çocuğun okula kayıt alıp alınmadığı için şu anda yaşatılan nasıl diyeyim, üzüntü gerçekten bütün bu yapılana değer mi onu da bilmiyorum. Hani şeyi hatırlıyorum, okula başlayacağımızda nasıl heyecanlıydık, nasıl mutluyduk, nasıl hevesliydik. Yani bir çocuğun bu kadar hevesinin kırılması, üzüntü yaratılması gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da kocaman bir devlete yakışıyor mu? Çok merak ediyorum ben.
2: Biz de
1: Annelerin,
2: merak ediyoruz.
1: babaların kızgınlıklarını düşünemiyorum zaten.
2: Biz de merak ediyoruz. Bu soruları sürekli yöneltiyoruz. Okullar açıldı. Artık bu konunun kesin bir açıklığa kavuşturulması lazım. Nazan Özcan çok teşekkür ederim. Süheyla Doğan ikinci bölümde konuğumuz olacak. Senin de bu hafta bir röportajın vardı. Agos.com.tr'de
1: Evet.
2: yayınlanmış. Eline sağlık. Ilgaz Gökulu'nda Surani ile çok önemli, kapsamlı bir röportaj yaptı. İkimizin de röportajı birbirinden iyi. Bu arada
1: Teşekkürler.
2: okurlarımız, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bunlar da ayrıca Agos.com.tr'den ve Agos'tan okuyabilirsiniz. Evet, bu
1: Tabii
2: bölümün
1: ki.
2: kapanış şarkısını çalmıyoruz. Gündemimiz çok yoğundu. Çok teşekkürler Nazan. Sana da
1: Görüşürüz.
2: iyi
1: Kolay gelsin
2: görüşürüz.
1: Yiğit Vart.
2: Teşekkürler. Mersi, teşekkür ederim. Sağ
1: Turinka.
2: olasın. Ermenice kolay gelsinleri Nazan Özcan. Dinleyicilerimizden Ermenice bilmeyenler varsa aktaralım. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz Nazan Özcan'a. Şimdi bir reklam arası, daha sonra Uluslararası Ranting Ödülü'nün Türkiye'den sahibi Süheyla Doğan konuğumuz olacak. Evet, reklam arası, Radyo Agos devam ediyor.
0: Radyo Agos.
3: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
4: Apaçık Radyo.
5: Fizan Ekspresi.

Farsi dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Radyo Agos devam ediyor. Uluslararası Ranting Ödülü gecesindeki icralardan birini daha çaldık. Maral Ayvaz seslendirdi. Bilinen bir Ermeni şarkısı Merdani Dev. Ona Ari Hergel, Seren Avşaroğlu, Sevan Ünlü yapan Özcan Gül ve Sevan Karabetoğlu eşlik ettiler. Çok iyi bir icraydı gerçekten. Bir kere daha dinlemek istedik buradan. Evet, bu bölümde konuğumuz Uluslararası Ranting Ödülü'nün her yıl bir Türkiye'den ve Türkiye dışından iki sahibi oluyor biliyorsunuz. Türkiye'den sahibi Süheyla Doğan, Türkiye dışından da o da çok ünlü bir isim, insan hakları savunucusu, Filistinli, Raji Surhani'ydi. Süheyla Doğan şu an konuğumuz. Günaydın Süheyla Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar tebrik ediyorum, Uluslararası Ranting Ödülü'nün Türkiye'den sahibi oldunuz. Ranting şöyle başlayayım. Bu az evvel de Nazan Özcan'la konuşuyorduk zaten. Onun da bu haftaki Agos sesinde yaptığı bir röportaj var, kapsamlı. O da öyle başlıyor aşağı yukarı. Ben de böyle başlayayım. Ranting ödülü ne ifade ediyor sizin için? Ranting ve Ranting ödülü. Öyle başlayalım.
1: Sanıyorum bugüne kadar hani birkaç ödül aldım ama aldığım en önemli, en anlamlı ödüllerden birisiydi. Sevgili Hrant Dink'in doğum gününde verilmiş olan uluslararası ödül. Çok mutlu oldum. Çok sevindim, çok onurlandım ve işte gururlandım. Tabii hem kendi adıma hem ailem adına hem birlikte mücadele ettiğimiz hem ekoloji hem kadın hakları alanındaki arkadaşlarım, feministler adına. Umudu ifade ediyor benim için Hrant Dink ödülü. Barışı ifade ediyor. Sevgiyi, dostluğu ifade ediyor. Öyle.
0: Evet, hakikaten her ödül alanlardan da böyle benzer sözler, hem Ranting'in yaşam boyu sürdürdüğü mücadeleyi atıfta bulunan sözler, hem de umut. Çünkü Ranting'in hiç kaybetmediği bir şeydi umut. Umudun altını çizen sözler duyuyoruz ve bu da bize güç veriyor açıkçası. Hem Agos olarak hem de Ranting Vakfı olarak. Şimdi dinleyicilerimiz sizi artık tanımışlar da tahmin ediyorum. Dün de Açık Radyo'da, Açık Gazete'deydiniz ama biz Radyo Agos olarak olmaz dedik, bir kere de bize çıkmanız lazım çünkü Ranting ödülü bu.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Biraz Ege bölgesindeki yaşa ve doğam savunuculuğundan sizi biliyoruz. Yani Alamos Gold direnişi, çadırları yerle bir edilen su ve vicdan nöbeti, maden şirketlerinin önündeki eylemler, Akçay sulak alana dikilecek villalara itirazlar, Ekofest yetkinliğinin yasaklanmasını protesto etmek, Çanakkale'deki su zirvesinde altın maden şirketlerinin sponsorluğunun yönelik çalışmalarınız, yani onlara karşı yapılan çalışmalarınız, eşitlik için kadın platformu çalışmalarınız, yerel yani bölgedeki kadınlarla birlikte yan yana durmanız. Bütün bunları okurken ve bütün bu haberleri de hatırlarken aklıma şu geldi. Bütün Türkiye için söyleyebiliriz bunu ama sizin için de, bulunduğunuz hareketler için bilhassa. Hele hele bu doğa, yaşam, işte madencilik faaliyetlerine karşı çıkılırken kadınları daha önde görüyoruz. Bu bana çok anlaşılır geliyor çünkü yaşamı savunuyorlar, doğayı savunuyorlar. Siz de zaten kendinizi ekofeminist olarak tanımlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Buradan başlasak diye düşündüm. Yani bunun bir anlamı olduğunu hissediyoruz, biliyoruz ama siz nasıl tarif edersiniz bunu?
1: Evet, ataerkil kapitalist sistemin hem doğayı hem de kadının bedenini sömürülecek bir varlık olarak gördüğünü biliyoruz ve her ikisi üzerinde de iktidar kurmak için de şiddet uyguladığını da biliyoruz. Yani doğayı da sömüren aynı eril egemen sistem, kadını da sömüren aynı sistem, emeği de sömüren tabii aynı egemen sistem. Hem bir yandan doğamıza sahip çıkarken bir yandan bedenlerimize, haklarımıza, hayatlarımıza sahip çıkıyoruz. Onun için iki mücadeleyi de yan yana gitmek durumunda. Hatta işte bütün mücadeleler aslında hem emek hem hayvan sömürüsü hem savaş karşıtı mücadele gibi mücadelelerini bir arada yürümesi gerekli. Onun için ben kadın hareketi ve ekoloji hareketindeki mücadeleyi birlikte sürdürdüm. Bunun yanında diğer hak mücadelelerinin içerisinde de elimden geldiğince yer almaya ve destek vermeye çalıştım. Sistemin aslında kim olduğunu, ne olduğunu görüyoruz ve bu sistemin de baskılarını, sömürülerini bütün alanlarda olduğunu görüyoruz. Ben de o nedenle kendime ekofeminist dedim. Çünkü ekofeminizm bütünsel, bütünlüklü ve kesimsel bir mücadeleyi öngörüyor ve savunuyor. Ben de elimden geldiğince öyle yapmaya çalışıyorum.
0: Evet, siz normal eğitim hayatınızı sürdürürken birdenbire aktivist olmadınız herhalde. Bir süreç içerisinde oldu bu sanıyorum. Kısaca bu yani sadece aktivist de değilsiniz tabii, düşünen, yazan, tartışan, eyleyen bir insansınız. Ama bu mücadelenin içerisinde kendinizi bulmanız nasıl oldu? Başlara dönsek biraz kısaca anlatabilir misiniz?
1: Evet, sanırım çocukluğumda da annem de mücadeleci bir kadındı. Babam da öyle. Babam köy enstitüsü mezunu, aydın, ilerici bir öğretmendi. O dönemki Milliyetçi Cephe hükümetleri tarafından da çokça hani hak kaybına uğradı, sürgün edildi falan. Ailemizden gelen böyle bir mücadele geleneğimiz var. İşte, liseyi ben Robert Kolej'de burslu okudum. O dönemde hani işte bizim işte yemek boykotumuz falan vardır. Belki Robert'in tarihinde ilktir, çok da konuşulmamıştır ama yemek fiyatları çok yüksek diye öğlen yemeği fiyatları kafeteryayı boykot etmiştik falan. Yani lise yıllarından gelen bir böyle aktivizm de var diyebiliriz bir ölçüde. Üniversite yıllarım,
0: Osman
1: evet.
0: Kamal da sınıf arkadaşınız galiba, değil mi?
1: Sınıf
0: Yanlış.
1: arkadaşım, evet.
0: Sınıf
1: Böyle
0: arkadaşınız, evet.
1: onur duyuyorum arkadaş olmaktan
0: Buradan ona da bir
1: sevgili
0: selam
1: Osman'ın da.
0: gönderelim.
1: Evet,
0: Evet.
1: ve bir an önce çıkmasını bekliyoruz sevgili Osman'ın. Üniversite yıllarında tabii bizim dönemimizde 76-80 arası üniversite dönemi. O zaman Türkiye'de politik dönem de çok hareketliydi. Öğrenci gençliğinin hareketi çok yoğun ve çok yüksekti. Ben de o dönemde tabii üniversite yıllarında da politik mücadele içerisinde oldum. Kendime yakın hissettim işte politik gruplar içerisinde. Tabii 80 darbesinden sonra hepimizin üzerinden bir silindir gibi bir baskı rejimi geçti. Sonrasında biraz hani siyasi hareketlerden çok biraz daha toplumsal hareketlere, sivil toplum alanına kaydım diyebilirim. İşte ODTÜ Mezunlar Derneği'nin kuruluşu, bir eğitim vakfının kuruluşu, bir yandan işte kadın hareketinin içerisine girmek gibi. Bu da 80 sonrası dönemde. Daha çok sivil toplum alanında aktif çalıştım o dönemden sonra.
0: Fakat bu çevre mücadelesine geçişiniz sanıyorum Çanakkale'deki durumla ilgili oldu, değil mi? Çanakkale'deki
1: Aslında geriye doğru hani baktığımda düşündüğüm Antalya'daki ODTÜ Mezunlar Derneği dönemimizde de yapmışız gerçekten ekolojik mücadele. Bunlardan bir tanesi Köprülü Kanyon'da yapılmak istenen bir hidroelektrik santral projesiydi. O dönemde bütün Antalya'yı harekete geçirip o hidroelektrik santralinin yapılmasını engellemiştik. Ben bunu unutmuşum, sonra yıllar sonra aklıma geliyor. Sanki hep böyle Kaz Dağları'nda başlamış gibi ama değil aslında. Yine geçen gün arkadaşlarım Antalya'dan fotoğraf gönderdiler. Yine unuttum hani bugüne kadar bahsetmediğim yine bir o dönemden bir mücadele alanı. Antalya'nın içme suyu kaynakları üzerinde ve Olbia antik kent üzerinde o dönemki işte Beşen Migros yapılmaya çalışılıyordu. Biz de hem antik kent hem de Antalya'nın su kaynaklarını korumak için bir araya gelmiştik. Bir sürü davalar falan da açtık. Aslında hala yıkım kararı var o Beşen Migros'un. Hani sonucu başarılı olamasa da o zaman da öyle bir ekoloji mücadelesi yürütmüşüz Antalya'da aslında 90'lı yıllarda. Daha sonra tabii esas Kaz Dağları'na geldikten sonra,
0: Evet,
1: yerleştikten
0: asıl
1: sonra.
0: Kaz Dağları'nı konuşmak istiyorum.
1: Evet.
0: Çünkü Alamos'un sondajı aslında büyük bir alarm oradaki halk için ve orada büyük bir mücadele. Biz de onu biliyoruz. Nasıl günler geçirdiniz o zamanlarda? Çünkü hakikaten büyük bir dayanışma gerektiren bir mücadele bu. Yani büyük
1: Evet.
0: şirketlere karşı mücadele vermek kolay değil. Yani biz haberlerde oturduğumuz yerden görürüz insanlar. İşte ormanda, alanda, açık alanda filan ama orada jandarma var, polis var, nöbetler tutuluyor. İşte gecesi var, gündüzü var, soğuğu var, yağmuru var, çamuru var. Hiç kolay işler değil bunlar.
1: Evet.
0: Ve sesinizi de çok fazla duyuramıyorsunuz. Yani bağımsız gazeteciler dışında kimse sizi dikkate almıyor neredeyse. Nasıl geçti o Kaz Dağları mücadelesi?
1: Kaz Dağları'nda 2010'lu yılların başından itibaren sondaj çalışmaları başlamıştı. Kirazlı Altın Madeni Alamos Holding'in ruhsat olduğu projeye karşı da aslında 2012-2013 yıllarında çeşitli davalar açılmaya başlanmıştı. kazanılan davalar daha sonraki aşamalarda temiz aşamasında kaybedildi falan. Şirket 2019 yılında işe başlayıp da 347 bin ağacı kesince ve o kesilen ağaçların görüntüsü, drone görüntüleri basına, kamuoyuna ve bizlere yansıyınca tabii büyük bir katliam olduğu çıktı ortaya. Ve o katliam boyutu hepimizi daha fazla harekete geçirdi. Daha fazla tabii bütün Türkiye çapına da mal oldu o zaman mücadele. Ve bir çadırlı direniş çağrısı yapıldı Su ve Vicdan Nöbeti Komitesi tarafından. Bizler de Kazlar Koruma Derneği olarak ve civardaki bütün diğer ekoloji örgütleri olarak hemen sürecin içerisinde baştan itibaren yer aldık. Çadırlı direnişe katıldık. Fazla şirketin ruhsatı uzun mücadele sonucunda uzatılmadı, bakanlık tarafından uzatılamadı daha doğrusu. Ve biz şirketin gidişini, alanı tamamen boşaltmasını talep ederek alanda kalmaya devam ettik. Arkasından pandemi dönemi geldi, nöbetler güçleşti, oralar girilmesi yasak alanlar ilan edildi. Biz her alana girdikçe cezalar yedik falan. Ve daha sonra işte bir baskınla çadırlar dağıtıldı. Ama o arada zaten şirketin bütün orman izinleri falan da bitmişti. Şirket alanı terk etmek zorunda kaldı. Ancak şimdi tabii kötü haber. Alamaz Kol Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tahkim yasaları gereğince uluslararası tahkime götürmüştü. Daha tazminat davası açmıştı 1 milyar dolarlık. O dava devam ederken birdenbire davanın dondurulmuş olduğunu gördük ve bir iş var bu işte dedik. Nitekim de Alamos Gold'un buradaki bütün madencilik haklarını TÜMAD adlı bir şirkete satmış olduğunu anladık. Şimdi o şirket alana geri geldi, çalışmaya başladı. Biz de şimdi o şirkete karşı da mücadeleyi bir yandan yükseltmeye çalışıyoruz.
0: Kaz Dağları için mücadele yeniden başlıyor bu durumda.
1: Yani Kirazlı zaten bir tanesiydi. Onun dışında bir sürü şirkete ait başka çok sayıda metalik madencilik projesi var. Bir yandan zaten o yani Alamos Gold'dan bu yana zaten sürdürdüğümüz çok sayıda metalik madencilik projesi vardı. Onun dışında enerji projeleri de var tabii çokça mücadele ettiğimiz.
0: Yani toplu bir fotoğraf çekmek çok zor ama zaman zaman görüyoruz. Yani binlerce ruhsat verilmiş. Yani Türkiye'nin toprakları, ormanları gerçekten madencilere dağıtılıyor. İtiraz edenler sesi susturulmaya çalışıyor. Neyse ki susmuyorlar. Ama toplu manzaraya baktığımız zaman bir yıkım girişimiyle daha doğrusu karşı karşıya izleyebilir miyiz doğal açıdan yani?
1: Tam da öyle. 1980'li yılların özelleştirme politikalarıyla beraber ülkemizin de madencilik politikaları değişti. 2004 yılında maden yasasında yapılan bir, daha doğrusu bir sürü yasada yapılan bir değişiklikle madenciliğin önü sonsuz bir şekilde açıldı. Bir sürü teşvik, destek ve bütün alanlar, kıyılar, meralar, ormanlık alanlar, korunan alanlar dahil madenciliğe açıldı. O 2004 yılındaki bu kararlardan sonra da bütün Türkiye'nin METEA tarafından bugüne kadar hani belirlenmiş bütün rezerv haritaları şirketlerin önüne, ulusal, uluslararası bütün şirketlerin önüne serildi. Buradan hani alın alabildiğinizi dercesine ve toplu toplu ihaleler başladı. Daha bu sene yüzlerce ruhsat satıldı yani Nisan ayında geçtiğimiz ay. Kaz Dağları'nın %79'u, ülke genelinin de %70'i madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış durumda. Her gün yeni bir şirketi, yeni bir noktada görmemiz mümkün. Burada artık hiçbir limitte kalmadı. Şimdi meralarda, su kaynaklarının yakınında, ormanlık alanlarda, korunan alanların yakınlarında bütün ruhsatlarla karşılaşıyoruz. Bağlar delik deşik.
0: Son 2-3 dakikamız ya da 4 dakikamız diyelim. Siz ödül konuşmanızda bir mesaj daha verdiniz. COP düzenleniyor. COP yani iklim zirvesi. İronik bir şekilde son yıllarda doğaya en çok zarar veren ülkelerde düzenleniyor desek herhalde yanlış olmaz. Bu yıl Türkiye'de düzenleniyor. Sizde Antalya'da düzenlenecek yanlış bilmiyorsam.
1: Evet, bu sene Antalya'da.
0: Sizde alternatif bir iklim zirvesi, COP21 deniyor. Sizde alternatif bir zirve düzenleyeceksiniz değil mi?
1: Evet, bu sene COP31
0: COP31 pardon, COP21 diye
1: Antalya'da.
0: belleğinde yer etmiş ama tabii ki ilerliyor
1: Evet.
0: zirveler oluştukça.
1: Ayın
0: Evet.
1: 9'u ila 20'si arasında resmi zirve var. Taraf
0: Ekim.
1: devletlerin zirvesi var Kasım'ın.
0: Kasım pardon, evet.
1: Bizler de halkların ikimizin vesikili olarak da ayın 14'ünden işte 18'ine kadar bir sürecek bir zirve planlıyoruz. Türkiye'nin her yanından bütün ekoloji örgütlerine, emek örgütlerine, kadın örgütlerine, işte bütün hak arama örgütlerine çağrıda bulunmuştuk Ocak ayında, bu senenin başında. Bir araya geldik. Çalışma gruplarını oluşturduk. Tematik grupları oluşturduk. Şimdi hani zirvenin eksenlerini hangi konulara el atacağız, temalar açacağız, onları belirledik. Ve uluslararası çağrımızı da yaptık. Uluslararası toplantılar yapmaya başladık. Bizler de hakikaten o 4 gün boyunca sesini söyleyemeyenlerin, doğanın, kurtların, kuşların, herkesin sesi olmaya çalışacağız. O zirve boyunca ve resmi iklim politikasını da bir yandan bu devletlerin öne sürdüğü, onların eleştirisini yapacağız. Ve iklim adaletini savunuyor olacağız 4 gün boyunca. Ayın 14'ünde küresel iklim eylem günü. O gün büyük bir miting gerçekleşecek Antalya'da. Ondan sonraki günlerde paneller, söyleşiler, işte bilgisayar gösterimleri, atölyeler, etkinlik olacak. Hazırlıklar son sürat devam ediyor şu aşamada.
0: Kasım ayında o zaman dünyanın dikkati burada olacak. Bizim de dikkatimiz Antalya'da olacak. Halkların İklim Zirvesi güzel bir isim de olmuş. Gerçekten Halkların İklim Zirvesi
1: Evet.
0: olsun. Ama yurt dışından da sanıyorum örgütler, kurumlar katılacak, öyle anlıyorum. Değil mi
1: Evet.
0: bu?
1: Çok sayıda uluslararası örgütle de ortak toplantılar yapıyoruz. Onlar da katılacaklar daha önceki işte hem Brezilya'da bizim yine bir grup olarak katıldığımız, yine COP'da işte bir grup olarak katıldığımız Glasgow'da. Oralarda da halkların iklim zirvesi gerçekleştirebildi. Bazen hani zirvenin yapıldığı ülkeye göre, oradaki işte baskı politikalarına göre falan alternatif zirveyi yapamıyor oluyoruz. Ama bu yıl iddialıyız. Şimdi olarak yani
0: Evet.
1: küresel güçler olarak diyeyim bizler de. Bu
0: Evet,
1: sene
0: evet.
1: zirveyi Kasım'da Antalya'da başaracağız. Çok çok önemli tabii o ayın 14'ünde sokakta, alanda bütün hani şeyimizi göstermek, kararlılığımızı ve bu konudaki mücadele azmimizi göstermek ve taleplerimizi alandan dile getirmek. Onun için bütün hani Türkiye kamuoyuna ve işte dinleyenler uluslararası kamuoyuna da Antalya'ya gelmek üzere bir çağrı buradan yapmış olalım. Bütün renklerinizle, coşkunuzla, müziğinizle, dansınızla, sözünüzle, dövizinizle, çocuğunuzun elinden tutarak, komşunuzun, annenizin, babanızın elinden tutarak mitinge gelin. Sonrasında da atölyeleri, panelleri takip edin, katılın diyelim.
0: Gidebilen Antalya'ya gitsin diyelim.
1: Bilebilen
0: Kasım
1: Antalya'ya
0: ayında.
1: gelsin,
0: Evet.
1: tabii
0: Çok
1: Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu iklim konusundaki samimiyetsizliğini bu yıl daha hani görüyoruz. Tam böyle bir zirveye ev sahipliği yaparken Türkiye bir yandan da Çanakkale'de Kaz Dağları'na yakın Paryon Antik Kenti'nin hemen dibinde Cenal Termik Santrali'nin ikinci ünitesini yapmak üzere ÇED süreci başlattı. Yani fosilden
0: evet.
1: çıkmayı taahhüt etmesi gereken, bu konuda somut adımlar atması gereken bir şeyin hükümet politikasının ne kadar hani olduğunu görüyoruz burada. Samimi olmadığını görüyoruz. Bu
0: Evet.
1: devirde, bu koşullarda, bu yıl, COP yılında yani nasıl hala termik santrallere izin verilir? Bu ne kadar hani samimiyetsiz bir iklim politikası diyebiliriz.
0: Devletimiz böyle
1: Evet.
0: program başında da LGBT örgütlenirlik operasyonu Aydın Güven'le denmesini konuşmuştuk Nazan Özcan'la. Çok teşekkür ediyorum. Saat 10'da bir toplantınız vardı. Sizi geciktirdik. Sağ
1: Şimdi
0: olun.
1: koştura koştura oraya yetişmeye
0: Koştura koştura oraya gidin.
1: çalışacağım. O da yine
0: Toplantı tekrar.
1: madenlerle ilgili. Türkiye'nin her yanından madenlere karşı
0: Anladım.
1: mücadele eden yerel hareketler şimdi buluştular. Ben de onlarla birlikte olmaya geçiyorum
0: Tamam ama geçerli bir mazeretiniz var. Apaçık
1: şimdi.
0: Radyo'da, Radyo Ghost programındaydınız. Çok teşekkür ediyorum Süheyla Doğan. Uluslararası Ranting Ödülü'nün Türkiye'den sahibi Süheyla Doğan konuğumuzdu.
1: Ben de
0: Kolaylıklar
1: çok
0: diliyorum
1: teşekkür
0: size.
1: ederim.
0: Halkların İklim Zirvesi de umarım sorunsuz ve
1: Evet.
0: yürüyüşünüz de sorunsuz yapılabilir. Ve umarım çok daha önemli sonuçlar elde edilebilir bu iklim mücadelesinden. Tekrar teşekkürler, kolaylıklar
1: Ben
0: diliyorum size.
1: teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, sağ olun. Evet, Radyo Ghost devam ediyor. Şimdi bir şarkı arası verelim. Rima Saribekyan'dan dinleyeceğiz. Bir Aşot eseri, Ermenistan Kamu Radyosu'nun kayıtlarından bir şarkı bu. Evet, Rima Saribekyan'ı dinleyelim. Kos Silahım Var, yani senin aşkın için diyecek Rima Saribekyan. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Ghost Nurayda Duruyan'la devam edecek.

0: Radyo Agos.
1: Öyle bir alet olsa ki, öyle bir makine olsa ki bu bize karbondioksitleri alsa ve oksijen verse. Derken daha da coşuyorum kafamda. Aynı zamanda gölgesinde de yatılsa ve lezzetli meyveler düşse, rüzgarda hışırdasa filan. Ya evet, var bir dakika, bu aslında var. Bu makineye sahibiz ve yok etmek için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz bunları.
0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Lütfen şu fila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

Radyo Ghost devam ediyor. Bu bölümde özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Nora Dadurian zaten yani 5 haftaya yakın bir ara vermiş olduk. Dolayısıyla Nora Dadurian'ın radyo programlarından da biraz eksik kalmış olduk. Ben de oldum açıkçası çünkü yani sadece siz değil ben de çok şey öğreniyorum. Nora Dadurian'la yaptığımız programlardan ne çaldık hemen. Çok bilinen bir ezgi Sayat

0: Nazani eserini yine Ermenistan Kamu Radyosu'nun 1987 kaydından dinledik, Marine Petrosyan'dan. Evet Noray, sana iyi akşamlar, bize günaydın demeyi özlemişim. Evet, sana iyi akşamlar, bize günaydın
1: Günaydın
0: şimdi.
1: İstanbul. Günaydın İstanbul.
0: Şimdi şarkıdan önce reklam arasında seninle konuşuyorduk. Gündemimiz yüklüymüş meğerse, hızla başlayalım. Ama şöyle küçük bir hatırlatma yapayım önce. Yaz arasından önceki son programımızda, yani aradan önceki programımızda ilk kafiyeli Ermeni şiirini konuşmuştuk. Sen de ilk kafiyeli Ermeni şiirini anlatmıştın kapsamlı biçimde, okumuştuk da. Ama programı şöyle bitirmiştik. Modern dönemdeki kafiyeli şiirlere geçeceğiz bundan sonra demiştik ama modern dönem diyemiyoruz şimdi okuyacağımız şiire. Sanıyorum binli yıllardan olsa gerek, orta çağdan olsa gerek. Modern deyince bir
1: 1045.
0: 1045. Bir cümleyle ne geçen haftaki daha doğrusu yaz arasından önce kimi konuşmuştuk? Bir Alban prensi değil mi?
1: Evet, Civan Şirin suikaste öldürülmesi üzerine yazılmış bir ağıttı bu.
0: Evet.
1: Alban Prensi, evet. Yazanı da Daftag Kertok, yani şair Küçük David, Küçük David diye Daftag Kertok.
0: Evet.
1: 600'lü yıllarda yazılmıştı. Onun bir özelliği hem içine kafiye vardı hem de ilk dünyevi şiir.
0: Evet.
1: Ermenice olarak yazılmış. Ondan önceki bütün şiirler ilahi, dini konular,
0: İlahi.
1: İsa'yı ya da azizleri anlatıyor. Fakat bizim bildiğimiz ilk dünyevi şiir alfabenin icadından sonra tabii. Ondan önce mesela pagan döneme ait şeyler var,
0: Evet,
1: şiirler var,
0: var.
1: kırıntılar var. Fakat alfabenin icadından sonra bizim bildiğimiz tamamı elimizde olan, yani tamamı eksiksiz elimize geçmiş olan bir şiirdi. Bu uzunca bir şiirdi. Ondan bahsettik. Fakat ondan sonra ekleme yaptık. Dedik ki aslında özellikle kafiyeli olsun diye yazılan ilk şiir 1045 yılında İstanbul'da, Bizans'ta bir iddia üzere yazılan bir şiir. Ondan bahsedeceğiz ve şairi ve yaşadığı dönemden bahsedeceğiz bugün.
0: Hemen başlayalım o zaman.
1: Evet,
0: Kimdir bu kişi?
1: aslında Gregor Magistros. Magistros soyadı, aslında soyadı Magistros aslında görevi icabıyla bir
0: Görev,
1: Bizans
0: evet.
1: kamu görevlisi olduğu için Magistros. Asıl soyadı Bahlavani. Bahlavani ailesinden geliyor. Tabii yazılmış bir şiiri var fakat Ermeni tarihinde bu bir dil bilimci, bilgin ve kamu görevlisi. Bir Bizans kamu görevlisi. Araplar tarafından Ermenistan'a getirilen kafiyeyi ilk benimseyen şair. Ve biz geçen programda söyledik, kafiye kavramı Araplardan geliyor Ermenistan'a ve
0: Evet.
1: Ermeni şiirinde bu. Arapların daha sonra başlayan, 6. 700 yılında sonra gelen bir kavram. Bizim şairimiz Gregor Magistros 1990 ile 1058 yılları arasında yaşıyor. Kendisi din adamı değil. Bir komutanın oğlu ve Bizans'ta da bir komutan oluyor daha sonra. 1045'te başkenti Ani olan Pakradunik Krallığı ilhak edilince kendisine Basburagan ve Kuzey Mezopotamya valiliği veriyor Bizans tarafından ve o görevi götürüyor. İşte o tarihte de Ermenistan'da çok büyük isyanlar var. Bu Tondrakyan hareketi var. Bu Tendrek Dağı ve etrafında olan Ermenilerin resmi Ermeni kilisesine karşı başlattığı bir hareket ki daha önce birkaç yıl önce
0: Pavlikyanlar
1: Bahriyan,
0: vardı.
1: evet,
0: Onları
1: onların
0: konuşmuştuk.
1: devamı
0: Evet.
1: aslında. Yani o sönmedi biliyorsun.
0: Evet.
1: Vadilerde, dağlarda devam etti. 9. yüzyılda tekrar hararetlendi. İşte Tondrakyan hareketi hiç duymamış olanlar için bir cümleyle bir tarifini vereyim. 9 ile 11. yüzyıllar arasındayız şimdi. Ortaçağ Ermenistan'ı. Van Gölü'nün kuzeyinde Tondrak'ta antifeodal sınıf çatışmasına, yani alt sınıfların haklarını ve bunların eşitliğini, kadın erkek eşitliğini, dinin resmileşmesine karşı olan bir hareket. Tabii Bizans'a da karşı geliyor aynı zamanda, Bizans için de bir tehdit. O yüzden hem Bizans hem Ermeni krallığı ikisi birden Tondrak hareketini bastırmak için uğraşıyorlar. İşte bunu bastıran son kalıntılarını da söndüren kişi Grigor Magistros. Bu
0: Yani
1: arada
0: hareketi başlatanlar Ermeniler, bastıran da bir Ermeni Bizans komutanı olarak.
1: evet, hem Ermeni Kilisesi bütün askeri
0: Evet,
1: gücüyle,
0: aynı
1: yani
0: zamanda
1: tabii
0: Ermeni Kilisesi.
1: bugün için biraz farklı, bir kilisenin askeri gücü olması biraz garip geliyor bize ama Orta Çağ'da var böyle bir şey. Kilise hem kralları hem prensesleri, aslında feodal prensleri kullanıp tondrakları bastırıyorlar. Bu arada bir parantez açayım. Eğer etrafınızda biri eğer tondraksa ya da o tarikata üye ise ayırt etmeniz çok çok kolay. Çünkü kilisenin bir adeti var. Yakaladıkları bu tondrak üyelerine alınlarına tilki mühürü basıyorlar. Bu da bir
0: Alınlarına.
1: nasıl?
0: Alınlarına.
1: Evet, alınlarına, yüzlerine tilki mühürü. Çünkü bu bir şey, tabii toplumdan soyutlamak için, aşağılamak için
0: Damgalama.
1: kullanılan bir
0: Evet,
1: şey.
0: evet.
1: Kesinlikle öyle, çünkü şöyle, bu bir ceza aynı zamanda. Çünkü onların düşüncesi kilise için sapkınlık ve hileyi işaret ediyor. Tilki de öyle zaten. Tilkinin işareti. Tilki mühürü deniyor buna.
0: Anladım.
1: Sapkınlık ve hile, güvenilmez kişi olarak. Bu arada bu sürgünler bastırılınca tondrakçılar diyelim,
0: Yani
1: toplu
0: bu
1: olarak sürülüyorlar. Nereye
0: Tondurak
1: sürülüyorlar?
0: dediğimiz Tendürek Dağı şimdiki yani. Onu da
1: Evet, evet, evet.
0: anlamıştır dinleyicilerimiz zaten. Evet.
1: Evet.
0: Nereye
1: Bunlar
0: sürülüyorlar?
1: topluca Trakya'ya sürülüyorlar. O yüzden Trakya'da hala Ermenice konuşan ya da siması Ermeni gibi olan bir nüfus olması lazım. Çünkü orada da kalıyorlar. Ve
0: Evet.
1: böylece o tondrak hareketi bitiyor. Ya da biz bittiğini sanıyoruz. Bu arada Grigor Magistros 1045 yılında İstanbul'a da misafir olarak bir Arap şair gelmiş. Bu ikisi bir ilahi tartışmaya giriyorlar ya da bir diyelim münazaraya giriyorlar. Arap şair ve Grigor Magistros bir iddiaya giriyorlar. İncil neden kafiyeli değil? İncil kafiyeli olmadığı için demek ki insan eliyle yazılmış bir kitap olmalı. Yani kafiyeli olunca daha ilahi bir kitap gibi. Böyle bir tartışmaya giriyorlar. Grigor Magistros 3 gün izin istiyor. Diyor ben 3 günde İncil'i kafiyeli olarak yazabilirim. Yani sizin kafiye dediğiniz şekilde yazabilirim. Ve Armanuçe ya da Manuçe için yazılmış anlamında Armanuçe isimli bu uzunca bir şiir yazıyor. Bu şiir aslında İncil'in manzum hali ya da şiirsel hali ya da kafiyeli hali. Çok uzun, 1016 satır. 900 satırı İncil. İncil'in
0: Üç günde yapıyor bunu.
1: evet. Yani bütün İncil'i alıp onu satır satır her biri 15 hecelik dizelere çeviriyorsunuz. Her bir satır in hecesiyle bitiyor. Bad gerin,
0: Evet.
1: hreştagayin, yerevin, habidenin, yezraganin, in bitiyor. İlk 900 satırı İncil'in belli başlı olayları, tamamı değil fakat en önemli olayları, yani siz onu okuduğunuzda İncil'i okumuş oluyorsunuz. Geri kalan 116 satırı, orada kitap bitiyor. 116 satırı ekliyor Ermeni Kilise tarihi. Çok ilginç bir eser. İnşallah biri cesaret edip bunu Türkçe'ye tercüme eder ya da başka bir dile de tercüme edilebilir. Ermencisi çok ağır. Yani krapar dediğimiz klasik Ermenice. Zaten
0: Klasik Ermeni.
1: Grigor Magistros yani evet daha o zaman ayrıca bu eser tabii halk diliyle ya da Ramgoren ya da Miçin Hayren dediğimiz Ermenice ile yazılacak bir tekst de değil, zaten yazı da değil. İlahi bir tekst, o yüzden İncil diliyle ya da Kraparla yazılıyor. O yüzden tercümesi biraz zor fakat yapılabilir. Yani bir edebiyatçı, bir dilimci oturup bunu aslında çok da 1016 satır yapılabilmesi lazım. İlk cümlesi çok hoş. Gerisini sadece 3 satır daha okuyacağım çünkü ağır bir yazı. Yani mesela biz Ortaçağ Ermeni halk ozanlarını hep Yetfar dinleyicilerimize
0: Evet.
1: bu sözü verdik, yazdık. Fakat şimdi geldik gittik dini bir tek yazıdan bahsediyoruz. Fakat tarihsel bir özelliği var. Kafiyeli ilk Ermenice şiir. O yüzden ilginç olacağını düşündük. Estels Mart diye başlıyor. İhoho hanaktagan yurpat girin. Pıçat hoki şnorhat imanali hraştagayın. Yani insanı, tabii insan nasıl yaratıldığını anlatan bu ilk cümle. İnsanı topraktan kendi suretinde ve bozulmamış bir halde yarattı. Ve ona akli ve meleksi nitelikte lütuf dolu bir ruh ekledi. Ve devam ediyor şiir. Mesela İsterzo koit polor vork izazuk yevork yerebin. Bir sonraki satır araroh habidenin. Bir sonraki satır ammenayn yezraganin. In ve böyle devam ediyor. Tabii ben tercüme edince Türkçe
0: Evet.
1: tercümesinin sonu in
0: Kafiyeli
1: bitmeyecek.
0: olmuyordu
1: Tabii
0: olarak, evet.
1: bitemezdi. Uğraştım ama olmuyor, beceremedim. Ama en azından ne demek istediğini şöyle bir üç satır daha tercüme ettim. Hem
0: Tabii.
1: gizli hem de zahir olan her şeyin kaynağı, ölümsüz, başlangıçsız, zamansız ve sonsuzluğun yaratıcısı, ölçülmez ve sonsuz tüm yaratılışın Rabbi. Ve şiir böyle devam ediyor. İşte bu bin, bu arada imparator, enteresan, Monomachos, Konstantin Monomachos isminde bir imparator. Bu arada işte Monomachos, Ani'yi ve Pakradunik krallığını ilhak eden aynı zamanda imparator. Ve Krikor Magistros da tam o gelişmelerin ortasına sıkışıp kalmış bir görevli. Ani'yi fiziksel olarak teslim edenlerden biri Bizans'a ve onun karşılığında Vaspurakan, yani Van Gölü'nden
0: Evet.
1: aşağı Bizans şeye kadar, Mezopotamya'ya kadar olan Bizans topraklarının valiliği vaat ediliyor kendisine ve böyle bir takas gerçekleşiyor.
0: Bir şey soracağım. Hani tabii Bizans'ın elinde kalmıyor, daha sonra Selçuklular da orayı
1: Daha sonra
0: alıyorlar.
1: evet.
0: Evet.
1: Kısa bir süre sonra, hatta çok kısa bir
0: Kısa bir
1: süre
0: süre
1: sonra.
0: sonra 1064 yılında sanıyorum ve oraya Menüçer camisi yapılıyor.
1: Evet. Evet.
0: Acaba bu Armenüçer demiştin ya, bir bağlantı olabilir mi? Ona mı yazılır? Ona mı ithaf
1: Ben
0: edilmiş
1: onu
0: acaba?
1: araştırmaya devam ediyorum. Çünkü Menuçer'de, Manuçer ismi zaten nadir bir isim. Onu hala araştırıyorum. O kafamda ve öyleyse ilginç de olabilir. Yeni bir boyutta, fakat hiçbir kaynakta böyle bir şey yok.
0: Anladım, anladım.
1: Fakat
0: Peki biz
1: evet.
0: şiire ve tondurak hareketine dönelim. Sen tabii anlatırken ben Pavlikyanları az çok biliyorum da tondurakyanları çok bilmezdim. Senden öğrenmiş oldum böylece. Bunları duydukça tabii şey, yani Şeyh Bedrettin'i biliyoruz da tondurakyanları bilmiyoruz. Halbuki çok benzer. Yani resmi doktriner, devlet doktrinindeki dine karşı daha eşitlikçi ve daha devletin, yani o zamanki iktidarın hoşuna gitmeyecek sözler söyleyen ama dini çerçevede bunları söyleyen hareketler bunlar.
1: Fakat
0: Kimilerini
1: çok
0: çok iyi biliyoruz.
1: acayip
0: Bogomiller
1: bir
0: var tabii.
1: mezhep.
0: Avrupa'da Bogomiller var. Bunların aslında biraz aynı kan grubundan olduğunu belki söyleyebiliriz. Bilmiyorum.
1: Pavlikyanlar biliyorsun Bulgaristan üzerinden önce Trakya'ya sürüldüler. Oradan Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya ve Almanya'ya kadar gittiler. Ve ondan sonra
0: Evet.
1: biliyorsun orada neler oldu. Tondurakyanların da etkisi böyle olabilir. Tondurakyanlar şey, yani bizim klasik geleneksel Ermeni kilisesinin çok dışında bir Hristiyan. Mesela ruhun söz sonsuzluğu yok. Ya bu bir Hristiyan kilisesi için ya da bir Ermeni için kabul edilemez bir şey. Yani ölüyorsun, ruh var. Ruh da sonsuz zaten. Ruhun
0: Evet.
1: sonsuzluğu yok. Ondan sonra kilisenin otoritesini kabul etmiyor. Ayrıca kilisenin Orta Çağ Ermenistan'ında kilise köylerin, arazilerin sahibidir. Feodal dönemde.
0: Evet.
1: Ya da bütün her bir manastıra bağlı onlarca yüzlerce köy vardır. Bu köy bütün vergisini manastırlara verir. Manastırlar sürekli zenginleşir.
0: Evet.
1: Tondrakyan hareketi döneminde köylüler manastırlara saldırıyorlar. Kendi zenginliklerini manastırlardan geri almaya çalışıyorlar. Çok vahşi çatışmalar oluyor. Ordu devreye giriyor. Bu arada daha da ateşleniyor. Süniye kadar, yani Sevan Gölü'nün güneyinden Van Gölü'nün güneyine kadar bu hareketleri yayılıyor. Manastırlara ve keşişlere karşı, ve çünkü keşişler bunlar için çalışmayan, sadece yiyen, tırnak içinde asalak insanlar ve bir sınıf kavgası var. Yani köylülerle yarı soylu da feodal soylular arasında bir mücadele. Çünkü tondrakçılar, tendirekçiler kiliseyi ve soyluları ya da diyelim o
0: Evet.
1: prensleri hepsini kendi kazançlarına, zenginliklerine, topraklarına karşı bir tehdit olarak görüyorlar. Ve o yüzden tabii kilise bunu kabul etmiyor ve bastırmaya, askeri yollarla bastırmaya çalışıyor. Hatta daha da ileriye giderek bunları toplumla karışmaması için ya da toplumu tırnak içinde zehirlememesi için mühürlüyor, damgalıyor. Tilki mühürü vurup ya da
0: Evet.
1: tatlı yaptırır gibi. Yani 10. yüzyıl, 11. yüzyıla kadar, 1050'lere kadar yaşanmış bir tarih bu.
0: Böyle bir bilgiyi biz Batı'da görsek işte sınıf mücadelesi diye ne kadar ilginçle okuruz ve yayarız. Şimdi bakın bu topraklarda olmuş bir şey ve birçok insan yeni haberdar oluyor. Yani Tendürek Dağı'nı duyarsanız bir daha herhangi bir şekilde yanından geçerseniz hava durumunda, yol durumunda ismini duyarsanız eğer Tondrakyanları da hatırlayın diyelim biz, dinleyicilerimize.
1: Ve
0: Ama devam edelim.
1: Yetvar, evet, ve
0: Evet.
1: eğer bir dinleyici böyle bir şey mi varmış deyip eğer daha da bütün tarihi okumak isterse, gününde yazılmış tarihi var bunun. Mesela Aristages Lastiverti diye bir tarihçimiz günü gününe bu Tondrak hareketinin son yıllarını ve bastırılışını ve bütün bu sınıf mücadelelerini, yani köylü sınıfıyla soylu sınıfı arasında olan güç mücadele, toprak mücadelesini bir kitap haline getirmiştir. Bu kitap orijinali tabii Ermenice. Fakat
0: Evet.
1: ben biliyorum İngilizceye, Fransızcaya ve Rusçaya da tercüme edilmiş bir kitap. Merak eden dinleyiciler lütfen bu kitabı okusunlar. Orada günü gününe yazılmış, hatta bizim bugün konuştuğumuz şair Gregor Magistros çok sayıda mektupları yazıyor tabii, bir resmi görevli olduğu için, bir Bizans memuru diyelim olduğu için. Bütün bu mektuplarda günü gününe tondrakçılara karşı verilen savaşları, muhabereleri ya da yapılan uygulamaları detaylarıyla anlatıyor. Magistros'un bütün mektupları da yayınlanmıştır zaten. O yüzden
0: Evet.
1: bugün konuşulmuyor dahi olsa bizim cemaatimizde ya da çerçevemizde, yazılı olarak günü gününe tarihi ve kaydı tutulmuş bir tarih. O yüzden ulaşılabilir bir tarih.
0: Evet, son 5 dakikamız Nuray. Şimdi biz Krikor Magistros'u okulda falan öğrenmiştik işte Ermeni dil bilimci uzman, şair
1: Evet.
0: diye ama şimdi bambaşka yönlerini de öğrenmiş oluyoruz. Fakat yayın
1: Magistros'un bir özelliği de var. Orta Çağ Ermenistan'ın en büyük kitap, Ermenice el yazma kitap koleksiyoncusu. Mesela bu Şiragatsi'nin Yunan klasiklerinin, mesela Kalimahos'un, Rodoslu Andronikos'un, Olimpiodoros'un bütün çevirilerini ve orijinallerini toplayan büyük bir şey. Dil bilimci tabii aynı zamanda. Fakat aynı zamanda koleksiyoncu. El yazmaları koleksiyoncusu ve kendi çağının en ünlü koleksiyoncularından biri. Ayrıca 3 dilde edebiyat yapmış. Yani hem Ermenice yazıları var, mektupları var. Dil bilimiyle ilgili şeyler var. Aynı zamanda Süryanice ve Yunanca da yazmış.
0: Evet, çok
1: Böyle ilginç
0: ilginç,
1: bir adam.
0: önemli yani şair, komutan, vali, evet el yazmaları koleksiyoncusu. Fakat bir özelliği de var, bir özelliği daha var sanıyorum. Yayın arasında sen bana söylemiştin, ben de oradan biliyorum. Sohbet sırasında, reklam arasında bu tilki mührünü kaldırtmaya çalışıyor galiba. Doğru mu anlamışım?
1: Evet, o uygulamayı sona erdiren şahıs. Ya diyor, yani biz hem mücadele veriyoruz fakat biz bu mührü, damgayı vurdukça hararetlenen bir şey bu hareket. O yüzden bir uzlaşma olması lazım ya da bir kabul edilmesi lazım. O yüzden bu uygulamayı sona erdiren şahıs olarak da tarihe geçmiştir.
0: Bugünden bakınca tabii şöyle, şimdi bu tip heretik derler buna literatürde, yani
1: Aynen.
0: resmi
1: Aynen.
0: doktrin dışındaki dini hareketler heretik hareketler derler ve bunlar aslında çok şiddetli biçimde bastırırlar. Yani asılırlar, idam edilirler, Yani sürgünle kurtulsalar gene iyidir falan filan. Bir mühür, tilki mühürüyle kurtulmak da aslında biraz ucuz kurtulmak gibi düşünülebilir mi bilmiyorum. Çünkü diğer ülkelere baktığımızda, diğer coğrafyalara baktığımızda, bu coğrafyada hatta ve hatta işte Hallacı Mansur'dan tutun da Şeyh Bedrettin'e kadar hep idamla, değil mi? İşte taraftarlarının işte öldürülmesiyle sonuçlanan ya da işte hapse atılması, sürülmesiyle sonuçlanan hareketlerdir bunlar. Bilmiyorum Tondurakan Hareketi'nin liderleri ne oldu ama
1: Çok kanlı,
0: çok
1: çok kanlı
0: kanlı.
1: radyoda olduğunuz için söylemiyoruz. Fakat savaş, sürgün ve kesim
0: Anladım. Yani
1: ve on
0: tilki mühürüyle
1: binlerce can kaybı, tek taraflı
0: anladım.
1: olarak, tek taraflı
0: Anladım.
1: olarak. Çünkü
0: Evet yani.
1: ordu ve karşısında ayaklanan yani şeye prensine ya da kralına karşı ayaklanan, soylulara karşı ayaklanan köylüler var. Tamamen haritadan silinmiş köyler var. Özellikle Sünik tarafına gidin. Mesela bu turistlerin en sevdiği manastır Datev Manastırı var. Datev Manastırı'na karşı ayaklanan 3 ya da 4 tane büyük köy var. Bu köydeki bastırıyorlar derken siz anlıyorsunuz tabii, yani o kadar da basit değil bastırmak. Ondan sonra tekrar alevleniyor. Bir kez daha deniyorlar. Bu sefer kraldan yardım istiyorlar. Daha büyük bir orduyla saldırıyorlar. Ve ondan sonra o köylerin bütün halkını sürdükleri gibi o köyde bir daha yerleşime izin vermiyorlar. Böyle bir tarih. Yani çok kanlı bir tarih.
0: Yani tilki mühürüyle kurtulanlar şanslı olanlar diyelim o zaman.
1: Evet.
0: Yani.
1: Fakat yani tilki çocuk hikayelerinde çok şirin, sevimli,
0: Sevimli,
1: akıllı
0: evet.
1: bir hayvan. Yani güzel bir hayvan. Tamam, biraz sinsi, mesela peyniri çok seviyor. Anladık, bazen yalan da konuşuyor. Fakat kurnaz çözümler, yani sıkışık durumda çözüm bulabilen zeki bir hayvan değil mi?
0: Sen tek süperinin küçük prensinde de en yakın dostu bir tilki biliyorsun yani. Bunu da hatırlatalım.
1: Şimdi bu Grigor Magistros ya da bu Tondurak Hareketi'ni okuyunca tilki hakkındaki bütün fikirlerimiz değişiyor. Yani bütün çocukluk hikayelerimiz alt üst oluyor Yetvart'ın.
0: Yok benim gene değişmedi ama olsun. Ya ilginç bir bilgi gerçekten. Önemli bir
1: Evet.
0: bilgi. Böyle bir mührün vurulması. Ve konumuza dönecek olursak Grigor Magistros'unda hem bastırılmasında rol alması hem de bu tilki mührünün kaldırılmasında rol alması. İlginç bir kişilik. Şairliği, yazarlığı, koleksiyonerliği, üç dil bilmesi derken Grigor Magistros'un soyu sanıyorum devam etmiyor galiba değil mi? Var mı bu
1: Yok.
0: konuda bir etmiyor. Çünkü yani şey enteresan bir kişilikmiş sanıyorum. Yani şeyde Osmanlı'da vardır ya şu işte Sokullular gibi efendime söyleyeyim Köprülüler gibi Sokullum değil
1: Aslı.
0: pardon Köprülüler gibi böyle soylar vardır ta günümüze kadar ulaşmış Çandarlar gibi. Acaba
1: Ben
0: öyle bir kişilik mi
1: aslında
0: diye.
1: izi sürülebilir yatar. Çünkü aslında Bahlavuni soyu ne zaman bitiyor? Onu
0: Evet.
1: araştırırsak
0: Onu araştırırsak.
1: muhtemelen soyadı Bahlavuni olan biri vardır ya da belki bir
0: Şimdi
1: yerde
0: sen
1: bir artık.
0: söyleyince sanki varmış gibi geldi ama bu arada süremizin sonuna geldik Nuray.
1: Tamam.
0: Şarkı da çalamayacağız. Kapanış şarkısı da çalamayacağız. Çünkü program bitiyor artık. Bizim bölüm de
1: Eyvah.
0: bitmiyor. Program bitiyor.
1: O
0: Son
1: zaman
0: bir cümle. Evet, son bir
1: gelecek hafta
0: cümle.
1: için bir işaret verebilir miyiz?
0: Verelim.
1: Tamam. Haftaya 1900'lere gideceğiz. 1800'lerin son 10 yılı, 1900'lerin ilk 10 yılı. İsmini vermeyelim fakat Çarlık Rusyası'nda Gümrü şehrinde ozanlık yapan, gözleri görmeyen kör bir ozanımız var. Devrimci türküleriyle ya da şarkılarıyla çok meşhur. Çarlık Rus polisi tarafından ya da inzibatları tarafından konserleri engellenmiş. Enstrümanı birkaç kere elinden alınmış, sahneye çıkması yasaklanmış. Fakat ona rağmen Ermenistan'ın en popüler ozanı olmuş 1900'lerin en başında. 1200 şarkı ve 6000 kadar da şiiri olan, bugün çok çok sevilen, düğünlerde, derneklerde, okullarda, partilerde şarkıları çalınan bir ozandan
0: Peki, ben de merakla bekliyorum.
1: bahsedeceğiz.
0: Dinleyicilerimiz de umuyorum ki merakla bekleyeceklerdir. Çok teşekkürler Nuray'da Duruyan. Çok
1: Ben
0: şöyledik seninle
1: teşekkür
0: bu
1: ediyorum. Hepinize
0: sohbetten.
1: iyi çalışmalar diliyorum.
0: Ağzına sağlık. Sana iyi bir hafta sonu. Tabii çalışacaksın bir taraftan. Yine de çalışmayla tatil bir arada. Sizinki öyle oluyor biliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum sana. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, süremizi aşıyoruz artık. Prodüktörümüz uyarıyor. Evet, Dila Yılmaz rejim masasındaydı. Radyo Ghost'tan bu hafta bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Ghost'ta buluşmak üzere diyelim. Herkese iyi bir hafta sonu dileyelim.

0: Radyo Agos.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
11: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
12: Merhabalar, Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'na hoş geldiniz. Ben Onursal. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çevre mücadelelerinin izini sürdüğümüz bu programda her hafta başka bir coğrafyaya gidiyor. O mücadelenin nasıl başladığını, insanların nasıl bir araya geldiğini, yıllar içinde nasıl şekillendiğini ve bugün hangi noktada olduğunu konuşuyoruz. Bu hafta rotamızı biraz genişletiyor ve yerel mücadelelerden küresel iklim politikalarına uzanan bir hatta bakıyoruz. Konuğumuz Ege Çep'ten İsmail Karademirci ile Halkların İklim Zirvesi fikrinin tarihsel kökenlerini, dünyadaki halk zirvelerinin geleneğini, Türkiye'de bu yıl yürütülen hazırlıkları ve COP31 ile eş zamanlı yapılacak olan zirvenin nasıl bir buluşma alanı yaratmayı hedeflediğini konuşacağız. Öncelikle hoş geldin İsmail Bey.
13: Hoş bulduk, selamlar.
12: Belki önce biraz kendini tanıtarak başlayabiliriz.
13: Merhabalar, ben emekli biyokimya uzmanıyım, hekimim. Ege Çep Yürütme Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da Halkların İklim Zirvesi İzmir koordinasyonunda çalışıyorum. Kısaca böyle tanıtabilirim.
12: Hı hı. Önce biraz geriye gidip böyle Halkların İklim Zirvesi fikrinin tarihsel kökenleri nasıl başladı? Bu işte resmi COP toplantılarının yanında alternatif bir halk zirvesi yapma işi. Belki biraz bu işin böyle tarihsel kökenleri üzerine konuşabiliriz.
13: Tamam. Şöyle girebiliriz. Özellikle 1994'te Birleşmiş Milletler bünyesinde iklim değişikliği panelleri yapıldıktan sonra çağrı yapıldı Birleşmiş Milletler tarafından. Devlet temsilcilerinden oluşan, yaklaşık 190 devletin temsilcilerinden oluşan ekiplerin yılda bir kez resmi ama yıl içinde de değişik daha ön toplantılarla bir araya gelmeleri ve dünyadaki bu küresel ısınmaya karşı, bu iklim krizine karşı neler yapılabileceğini tespit etmek amacıyla COP adı altında Corporation of Congress şeklinde taraflar konferansı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir oluşum gerçekleşti. Bu COP'un şu anki Birleşmiş Milletler bünyesindeki ofisi Almanya'da. COP'larda özellikle emisyonların azaltılmaya çalışılması, fosil yakıtlardan nasıl çıkılacağı, bu işler yapılırken zarar gören ülkelerin finansmanlarının hangi tür olacağı, kredi mi olacağı, hibe mi olacağı ve benzeri şeyler tartışılıyor. Bunlar tabii ki tartışılması güzel, adım atılması güzel ama devletler deklarasyonda bulunuyorlar. Örneğin diyorlar ki, Türkiye'den örnek vereyim, 2053'te karbondioksit emisyonunu, sera gazı emisyonunu sıfırlayacağız diye bir taahhüdü var. Ama 2033'e kadar da aynı zamanda bu emisyonun artma hızının yavaşlatılacağı şeklinde bir ara madde konmuş. Yani artma hızının azaltılması Türkçe'de artmaya devam edecek ama biraz daha yavaş bir tempoda artmaya devam edecek anlamına geliyor. Bu nedenle bu toplantılarda özellikle COP31'e geldik. COP1'den başladı. İşte Paris Anlaşması, Kyoto Sözleşmesi ve benzeri gibi uluslararası belgelerle kayıt altına alınmasına rağmen taahhütler, herhangi bir büyük devletin itiraz etmesi konusunda bağlayıcı bir karar alınamadı. Yani alınan kararlar sürekli tavsiye kararlar şeklinde oluştu. Ciddi bir kömürden çıkış programı, fosil yakıtlardan çıkış programı deklare edilemedi. Bu nedenle daha önce de öncülleri var ama özellikle Glasgow'da yapılan COP'ta insanlar tepkilerini oluşturmaya başladı. Glasgow'da yaklaşık 100 bin kişi ve dünyanın değişik kentlerinde de 70 bin civarında yüz binlerce kişi bu küresel ısınmayı protesto etmek, hükümetleri uyarmak, COP'u etkilemek için eylemlilik içinde bulundu ve orada People's Summit şeklinde bir ifadeyle halkların iklim zirvesi oluştu ilk kez Glasgow'da. Tartışmalar devam etti. En sonunda geçtiğimiz sene COP31 Brezilya'nın Amazon ormanlarının kıyısındaki Belém kentinde yapıldı. Biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi son 20 yılda Amazon ormanlarının %20'si kesildi ve en önemli dünyadaki karbon yutaklarından olan Amazon ormanlarının bu şekilde kesilmesi, denizlerin kirletilmesi, okyanusların kirletilmesi, okyanusların aynı zamanda bir karbon yutağı olduğunun unutulması ve benzeri nedenle dünyadaki küresel ısınma devam ediyor. Bu küresel ısınmanın 1,5 santigrat dereceyle, yani sanayi devriminden bu yana, 1800'lerin başından bu yana ortalama 14,5 derece civarında olan dünya sıcaklığının 1,5 derece artışla sınırlandırılmasını hedefliyor bütün COP toplantıları. Ama bugün hemen hemen o sınıra gelmiş durumdayız. Yani bırakın 1,5 dereceyle sınırlanmayı, böyle devam ederse 2 santigrat dereceyi de ortalama sıcaklık anlamında aşacağını söylüyor bilim insanları. Bu nedenlerle Belém'de bu Glasgow'da başlatılan bu uluslararası ekoloji hareketlerinin, onlara eklemlenen yerel halkların, yine onlara eklenen emek örgütlerinin, kadın örgütlerinin, feminist örgütlerin, gençlerin ortak bir mücadelesi şeklinde Belém'de de gündeme geldi ve Belém'de 70 bin kişinin katıldığı büyük bir renkli yürüyüş yapıldı halkların iklim zirvesi olarak. Bizim Türkiye'den de Belém'e yaklaşık İklim Adaleti Koalisyonu'ndan arkadaşlarımız katıldı, 4-5 arkadaşımız. Ve bu İklim Adaleti Koalisyonu'ndaki arkadaşlarımız orada bu Belém'deki COP31 sürecini ve onu yanın başında yapılan halkların iklim zirvesini izlediler, katıldılar. Süreç bu şekilde, yani verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi ve özellikle de 1,5 santigrat dereceyi aşması nedeniyle buzulların erimesi, Örneğin en son Nepal'de gördük değil mi? Yani evet. Buzulların erimesi nelere neden olabiliyor? Hiç beklenmedik bir anda. Şu Akdeniz özellikle, Akdeniz havzasının kıyısının artık ısınması, Akdeniz'in neredeyse bir Cebel-i Tarık'la, okyanusla bağlantısı olan Akdeniz'in giderek ısınmaya başlaması, daha alt kuşaklarda görülen, Kızıldeniz'de görülen balıkların Akdeniz'de görülmeye başlanması. Bir sağlıkçı olarak şunu da altını çizmek isterim. Tropikal kuşaklarda görülen hastalıklar giderek ülkemize de sirayet etmeye başladı. Yani özellikle paraziter bulaşıcı hastalıklar Türkiye'de de görülmeye başlıyor. Örnek Kırım Kongo kanamalı ateşi dediğimiz bir çeşit keneyle bulaşan hastalık yaklaşık 8-10 yıldır Türkiye'de İç Anadolu'nun böyle orta kuzey doğu kesimlerindeki kentlerde Tokat, Çorum ve benzeri Kastamonu bayağı tehlikeli bir hal almaya başladı. Yine Lyme hastalığı dediğimiz ve benzeri Leishmaniasis dediğimiz yani daha tropik iklimlere has bulaşıcı hastalıklar ısının artmasıyla daha da kuzeye doğru yayılıyorlar. Yani bu sağlıkta etkileri tabii başlı başına ayrı bir olay yani bunun. Yani bunlar nedeniyle bu tartışmalardan sonra Belem'den dönen arkadaşlarımız şey çağrısı yaptılar. Türkiye'de 3 tane büyük ekoloji çatı örgütü var. Neler bunlar dersek bir tanesi İklim Adaleti Koalisyonu, bir tanesi Ekoloji Birliği, üçüncüsü de Türkiye'nin ilk ekoloji örgütlerinden TÜRÇEP, Türkiye Çevre Platformu. Bunlar Aralık ayında bir araya geldiler, bu üç çatı ekoloji örgütünün temsilcileri. Belem'de olduğu gibi Türkiye'de de ev sahipliğini Türkiye ve Avustralya'nın yapacağı COP31 Antalya'da yapacağı kesinleştikten sonra dediler ki biz de bir Belem gibi, Glasgow gibi işte ezilenlerin, halkların, köylülerin sesini iletebilir miyiz, ekoloji hareketinin sesini bağımsız bir şekilde? Bir çağrı yaptılar. Türkiye'nin değişik yerlerinden 100'e aşkın sivil toplum örgütü, parti ve benzeri falan katıldı. Ankara'da bir toplantı yapıldı ve halkların iklim zirvesi oluşturuldu. Yani özellikle Ocak'tan sonra Şubat ayından itibaren fiilen örgütlenmeye başladı. Şimdi burada bir isterseniz noktalı virgül koyayım.
12: Güzel. Tam aslında kaldığınız yerden devam edebiliriz gibi geliyor bana. Aralık 2025'te yani Belem'deki aslında da alınan deneyimler bir şekilde Türkiye'ye evet. taşındı ve Aralık 2025'te bir araya gelen bu örgütlenme bugüne kadar aslında bu süreci örgütleme devam ediyor. Evet. Şimdi bugün Eylül ayındayız ve Kasım ayında düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi. Nasıl bir örgütlenme oluştu bugüne kadar? İşte karar alım süreçleri, yerel meclisler, çalışma grupları. Belki bunları üzerine biraz konuşabiliriz.
13: Tabii özetleyebilirim. Halkların İklim Zirvesi yatay bir örgütlenme. Hiyerarşik bir örgütlenme değil. En üst karar alma organı Halkların İklim Zirvesi Meclisi. Yaklaşık 500 küsur arkadaşımız var şimdi. Yani en önemli kararlar orada alınıyor. Bunun altında çalışma grupları ve kozalar dediğimiz örgütlenme biçimleri var. Bir düzenlemeye ilişkin bir koordinasyonumuz var. Çalışma grupları yani lojistiktir, finansmandır, dış ilişkilerdir ve benzeri ve benzeri. Bir de konunun özüne dair yani fosil yakıtlardan nasıl çıkacağız? Atıyorum agroekoloji tarıma karşı agroekolojik tarımı ve gıda egemenliğini nasıl savunacağız, savaşların ekoloji üzerindeki tahribatı nedir gibi bayağı onlarca alt koza diyoruz çalışma gruplarımız var. Bu gruplardan herkes özgürce üye olabildi ve o gruplarda hemen hemen bugüne kadar tartışmalar derinleşti. Yani bu ekoloji anlamında ve ekolojik politikalar anlamında ne yapacağımızın çerçevesini tartışarak hep birlikte verdik. Bunlardan bir tanesi 4 ana eksende somutlaştı bunlar. Birisi militarizm, savaş ve ekoloji. İkincisi fosil yakıtlardan çıkış ve ekoloji. Üçüncüsü doğanın hakları, ekolojik kırım ve yine ekoloji. En son da agroekoloji ve endüstriyel tarıma alternatif ne yapılabilir şeklinde uluslararası bağlılıklarımızın da olduğu webinarlar yapıyoruz. Bir tanesi bugün saat 15'te uluslararası katılımla, bayağı bir katılımla organize olacak olan bir webinarımız var. Bu şey konusunda, ekolojik yıkım ve fosil yakıtlardan çıkış konusunda. Şimdi bu şekilde hem şunu anlatmak istiyorum. Biz sadece Türkiye'deki ekoloji örgütlerini veya kadın örgütlerini içeren bir örgütlenme değil. Örneğin uluslararası bağlılıklarımız var. Enerji konusunda enerjinin kamusal olması ve enerji demokrasisinin hayata geçirilmesi, yani enerjinin yönetiminde kimlerin olması gerektiğini tartışan örneğin bir uluslararası sendikal, TÜET adı altında bir platform var. Yaklaşık 100 sendika var. Türkiye'den de Birleşik Metal İş, Tümbelsen ve benzeri 20 kadar da sendika var. Şimdi biz 14, 15, 16, 17, 18 Kasım'da yapacağız Antalya'daki his toplantımızı. Hı-hı. 14 Kasım'da küresel büyük yürüyüş her sene düzenleniyor. Bir tanesini küresel büyük yürüyüş şeklinde, aynı zamanda festival tadında Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu biraz önce bahsettiğim örneğin uluslararası enerji konusunda platform oluşturmuş sendikalar 12-13-14'ünde kendileri bir ön toplantı yapacaklar. Küresel yürüyüşümüze katılacaklar. 100 sendikadan yaklaşık 150-200 delegasyonun katılımı var. Yani bu o kadar yaygın ki Güney Afrika'dan Irak'a, Suriye'den Tunus'a, Fas'tan Bolivya'ya, Kolombiya'ya, yani bütün bu konuda rahatsızlığı olan sendikaları bir araya getiren bir platform. Bunun gibi değişik hem ekoloji hareketlerinin uluslararası ağlarının da içinde olduğu bir oluşum iz. Halkların iklim zirvesi. Onun için de adına halkların iklim zirvesi koyduk. Yani sadece Türkiye'de yaşayanlar değil, bütün dünyadaki yerel halkların belki değil, büyük bir olasılıkla Brezilya'daki Amazon ormanındaki yerlilerin temsilcileri de katılacak. Bu şekilde çalışma yaptık genel olarak. Geçtiğimiz günlerde, geçen hafta Antalya'da 135 kurumun, Türkiye'den 135 kurumun imzacısı olduğu fosil yakıtlara hayır, işte yakarsa fosil yakar, fosilleri çıkarmayalım şeklinde bir kampanya yürüttük ve Antalya'da güzel bir basın açıklamasıyla kamuoyuna deklare ettik fosil yakıtların amasız fakatsız terk edilmesini talep eden bir kampanyanın sonuç basın açıklamasıydı. Bunların, bu merkezi çalışmalarımız nerede olacak? Hemen onu da söyleyeyim zamanımız daralmadan. Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi var. Antalya'nın en değerli toplu, en büyük kongre merkezi. Bir tane 2000 kişilik Kepez salonu var. 500 kişilik Düden salonu var. 8 tane de yaklaşık 50-100 kişi arası workshop türü veya daha dar alt çalışmaların yapılacağı salonlar var. Fuaye salonları var. Oldukça güzel bir merkez. 14'ünde küresel eylem gününde büyük yürüyüşü tertip ettikten sonra o yürüyüşe katılanlarla birlikte, uluslararası katılımcılarla birlikte bu her gün bir ana eksen öğleye kadar tartışılacak. Savaş, fosil yakıtlardan çıkış, ekokırım ve agroekoloji. Onun alt başlıkları tartışılacak. Paneller, forumlar, festivaller, müzik dinletileri şeklinde yoğun bir 5 gün geçireceğiz. COP31'i izleyeceğiz. COP31'de ne tartışılıyorsa akşam veya ertesi günde biz kendi görüşlerimizi orada tartışılanlar çerçevesinde de kamuoyuyla paylaşacağız. Biraz da yerele girebilir miyim?
12: Evet aslında tamam. Tam da onu soracaktım. Biraz böyle aslında Mücadele Atlası'nın genel konusu biraz yerel mücadeleler. Aslında bu yerel mücadelelerin hakların bir gün zirvesine nasıl taşındığı konusu da üzerine konuşabiliriz gibi geliyor.
13: Tamam. Örneğin Antalya'da bu şeye katılacak örgütler, çok değişik örgütlenmeler var arkadaşlar. Örneğin Alevi Bektaş Dernekleri Federasyonu, Pir Sultan Tahtacılar Derneği, Yörükler vesaire katılıyor. İzmir'de de biz meclisimizi kurduk ve İzmir meclisimizde şu an arkadaşlarla çalışıyoruz. Örneğin Kimya Mühendisleri Odası var meclisimizde kurumsal olarak. Esas olarak biz başından beri EGÇEP olarak bütün kadrolarımızla işin içindeyiz. Ege Çevre Platformu dediğimiz zaman altında birçok çevre derneği var. Yani tek başına bir dernek değil. Örneğin Bergama Çevre Derneği'nden tuttum, Turgutlu Çevre Derneği'ni, işte ne bileyim Güzel Bahçe Güzelleştirme Derneği, Çeşme Yarımadası Derneği gibi gibi gibi. Yani bu derneklerin bir platformu geçer. Ve dolayısıyla o dernekler de katılmış oluyor meclisimize. Örneğin KESK'ten doğru Orkamsen Sendikamız, yine KESK'ten doğru Eğitimsen İkinoğlu Şubeden arkadaşlarımız, Birleşik Taşımacılar Sendikası BTS KESK'ten doğru katıldı. DİSK'ten doğru DİSK Genel İş 9 Noğlu Şube, Sosyal İş katılıyor. Şehir Plancıları Odası destek veriyor. İnsan Hakları Örgütleri de destek veriyor. Mesela Halkların Köprüsü Derneği, örneğin Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi kadın örgütleriyle temas kurduk. Meclisimizde Mor Dayanışma var, Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınların temsilcileri var. Bu şekilde tabii ki bu ekoloji mücadelesine gönül vermiş siyasi partilerin de ekoloji meclisleri üstünden katılabildikleri bir oluşum. Örneğin Disiplin Ekoloji Meclisi var, Yeşil Sol Parti'nin ekoloji meclisinin temsilcileri var. Bu şekilde geniş bir ağ kurduk. Örneğin neler yaptık onu da söyleyeyim. Geçenlerde şey oldu, hatırlarsınız. Yukarı Kızılca'da, Kemalpaşa'da belki de duymuşsunuzdur. Yukarı Kızılca'da su deposunun 400 metre üstüne kurşun madeni sondajı yapmak istiyorlar. Büyük bir protesto oldu. Biz olarak gittik, omuz verdik, katıldık, konuşmalar yaptık. Onun ötesinde Akbelen'deki bu şeyin, Esra'nın duruşmalarına katıldık. Akbelenli direnişçilerle buluştuk. Ödemiş'te belki de ilk kez duyacaksınız. Ödemiş'in tepesinde Gölcük var. Bayağı bildiğimiz göl. Gölü de içeren, gölün de üçte ikisini içeren Ödemiş çok güzel ve zengin bir ova. Yani kesinlikle ve kesinlikle toprağın üstünün toprağın altından 10 kat daha değerli olduğu bir ova. Ödemiş Ovası'nda dahi 7-8 tane altın arama ruhsatı verilmiş. O nedenle Birgi'de, Ödemiş'e bağlı Birgi'de o Ödemiş'in mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcılarıyla güzel bir toplantı oldu. Oraya katıldık. Fotoğraflı antroposen hikayeler diye bu ekokırımı, ekolojik yıkımı fotoğraflayan bir fotoğrafçı grubu arkadaşımız var. Çok güzel hem fotoğraflar çekmişler hem de öyküleriyle birlikte poster haline getirmişler, büyük posterler. Onlarla bir arada olduk. Mesela Ala'da termik santral var. Ala zaten bir felaket bölgesi, Ege Kurum bölgesi. Onu da ifade etmek istiyorum. Neler var Ala'da? Ala demir çelik fabrikaları, termik santraller, gemi söküm tesisleri, liman, petrokimya tesisleri. Bunların hepsi de özellikle bu horoz gediği ve benzeri gibi bir kısmı deniz kenarına, bir kısmı hafif İç tarafa Yeni Foça'yla yol ayrımına yakın yerlere yoğunlaşmışlar. Çok kötü bir hava kirliliği var. Yani uzun uzun sohbet etmek lazım. Gemi söküm tesislerinin yarattığı deniz kirliliği, hakeza termik santrallerin zehirli gazları, demir çelik fabrikalarından ve yine termik santrallerden çıkan ağır metaller, kurşun, kadmiyum, bakır gibi alelade ortalarda gezinmesi, yeterli bir düzeneğin olmaması Ala'yı bizim özel bir EGÇEP ve HİZ olarak bu Ekim ayında bir mercek altına alacağız. Şimdi orada da bir de yetmiyormuş gibi Batı Çimento'ya bağlı bir klinker ek tesisi kurulması çalışmaları vardı, chat toplantıları. Oralara gittik. Yani özeti itibariyle İzmir'de olan, İzmir ve çevresinde, sadece İzmir değil tabii, Egeçep biraz daha geniş, Turgutlu'yu da falan kapsıyor, ekoloji mücadelelerinde gücümüzün yettiğince olmaya çalışıyoruz, omuz vermeye çalışıyoruz ve şeye de teşvik ediyoruz arkadaşlarımızı. Bu yerel direniş mücadelelerini Antalya'ya taşımak. Yani sadece bizim taşımamız değil, bu yerel direnişçilerin taşıması ve orada hem ulusal hem de uluslararası ekoloji hareketiyle bunları birleştirebilmek. Yani sadece kendi sınırlı çeperlerinde yapılan işler olmaktan çıkarıp bu ekoloji mücadelelerini gerçekten evrensele taşıyabilmek gibi de bir derdimiz var. Böyle söyleyebilirim bu şekilde.
12: Çok güzel anlattın İsmail Bey. O zaman aslında herkesi 14-18 Kasım tarihler arasında Halkların İlkim Zirvesi'ne davet ediyoruz buradan bizi dinleyen.
13: Ben de davet ediyorum. Hatta sevgili arkadaşlar, ayın şeye yetişemezlerse söyleşiyi de 17'sine, 24'ünde de bütün herkesin katılımına açık agroekoloji ve endüstriyel tarım alternatifine önereceğimizin webinarları olacak uluslararası. Ona davet etmek isteriz izlemeye.
12: Aynen. Halkların İlkim Zirvesi'ni Instagram'dan ve Twitter'dan da takip edebilirler.
13: Tabii mutlaka takip edebilirler. Bütün İzmir'de, son olarak şunu söyleyeyim. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Denizli'de, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da ve benzeri yerel meclislerimiz var. Daha da genişliyor. Antalya'da da tabii ki yerel meclisimiz var. Ciddi bir şekilde çalışıyor arkadaşlarımız. Yani şundan emin olsun arkadaşlarımız, profesyonel bir ekipmiş gibi, amatör ama profesyonel bir ruhla çalışılıyor. Yani simültane çevirileri de bizim arkadaşlarımız yapacak. Yani bunların hepsi büyük bir bütçe aslında. Yani yoğun bir çaba içindeyiz. Bakalım, göreceğiz. Güzel bir şey yapmaya çalışacağız Antalya'da.
12: Tamamdır. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Katıldığınız için yeniden. O zaman Halkların İlkim Zirvesi'nde görüşmek üzere diyoruz o zaman.
13: Ben de teşekkür ediyorum biz adına, özellikle Apaçık Radyo'ya teşekkür ederiz.
12: Sağ olun.
13: Bize yer verdiğiniz için.
12: Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
11: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
0: There's a wonderful comment by the French historian Jacques Bainville. Les choses n'ont jamais marché bien. Things have never gone well. That's true of most of human history. The fundamental difference in our time is that we live in an age which has been called the Anthropocene Age, the first age in which human beings can actually alter the natural world. 7 billion people and rising, global warming, energy, water, resource shortage, mass migration flows, pandemics, all these global challenges which require what I call global collective action.
14: Apaçık Radyo.
15: Timothy Garton Ash.
0: Global Collective Action.
14: Apaçık Radyo.
15: Timothy Garton Ash.
16: Hariçten Sanat.

0: Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Herkese merhaba, ben İlda.
2: Herkese merhaba, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
1: Bu hafta konuşmaktan çok keyif aldığımız konulardan bir tanesi. Kent üzerine konuşacağız ama daha ziyade mekanın ruhu üzerine konuşacağız. Böyle söylediğimizde kulağa biraz esrarengiz, bazen biraz edebi gelen bir tabir. Ama aslında hepimizin çok iyi bildiği bir hisle ilgili bu. Yani çok yaşamışızdır. Bir sokağa girdiğimizde ya da yıllardır gittiğimiz bir mahalleden tekrar geçtiğimizde bazen o kadar da tanıdık gelmez ve bir boşluk hissi oluşur ya içimizde. Özellikle büyük şehirlerde, belki artık hatta ülkenin dört bir yanında hissettiğimiz böyle sıkışmışlık hissi gibidir. Oradaki esnaf değişmiştir, kahvesi değişmiştir. Hatta oraya kimin gidip kimin gidemediği bile değişmiş oluyor. Ve bence mesele biraz da burada artık estetik bir tercihten çıkıp siyasi bir mesele haline de geliyor. Çünkü bir mahallenin, bir mekanın ruhunu kaybetmesi dediğimiz şey çoğu zaman aslında orada kimin yaşayabildiğinin sessizce değişmesi demek. Kim kalıyor, kim gidiyor, daha da önemlisi bu kararı kim veriyor? Tüm bunlar tabii ki bizi kent üzerine düşünmeye itiyor. Aslında bu programda sormak istediğimiz şey biraz da şu. Bu kadar hesaplanmış, bazen rant üzerinden dizayn edildiğini söylediğimiz, büyüsü çoktan bozulmuş bu kentleri yeniden büyüleyebilir miyiz? Bugün bu soruyu birlikte düşüneceğiz. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken bu sezonumuzun son konuğu da bizimle birlikte. Şehir plancısı ve kent tarihçisi Gizem Kıygı bizimle. Hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Gizem, hoş geldin. Alanında çok başarılı ve donanımlı bir şehir plancısı olduğun için dinleyicilerimize seni tanıtmakla başlamak istiyorum. Gizem Kıygı, şehir plancısı ve kent tarihçisi. Çalışmaları çocuk dostu mekanlar, mekansal adalet, afet planlaması, yerel demokrasi ve hafıza mekanlarına odaklanıyor. Şehir dedektifi, Kent Çevre ve Sanat Derneği'nin kurucu genel koordinatörü olarak yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla ortak projeler geliştiriyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Ben de bir Mimar Sinanlıyım. O yüzden Mimar Sinan mezunu ilk konuğumuz. Bunun için ayrıca mutluyum. Türk Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. Bugüne kadar çocuk dostu kamusal alanlar, afet sonrası iyileşme, kent hafızası ve katılımcı tasarım üzerine çok sayıda proje tasarladı ve yürüttü. Koordinasyonun üstlendiği Perre Çocuk ve Kent Bienali, Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından, Golden Cubes,

0: Special Mention ile ödüllendirildi. Yazılarında ve çalışmalarında çocukların kenti deneyimleme biçimlerinden hareketle daha adil, kapsayıcı ve demokratik şehirlerin nasıl kurulabileceğini sorguluyor. Dünyalar Kadar adlı resimli çocuk kitabının yazarı, boş vakitlerinde arpa seli ile gürültü yapmayı seviyor. Gizem, senle bir gün geçirmek istedim ben bu biyografiden sonra.
1: Yani ne kadar güzel olur. Karaköy'deyiz, şehir dedektifleri olarak bekleriz. Ama yoğun, yoğun geçiyor günler. Biraz yorucu geçiyor.
0: Bu arada şeyi itiraf edeceğim. Seninle konuştuktan sonra stokladım Instagram hesabını. Zaten ben böyle şöyle biriyimdir. Hesabımı stokladım ve böyle kent dahiline çok ilgim vardır. Çünkü üniversitede de sosyolojiden kent sosyolojisi dersleri alıyordum. O zaman merak salmıştım aslında kent tarihine. Şey diyorum içimden. Ya acaba şehir bölge planlama mı okusaydım? Dedirtti bana
1: Aa,
0: Instagram hesabın.
1: bu arada çok özür dilerim. Bu benim en büyük ideallerimden bir tanesi. Ben şehir plancılarını inanılmaz seviyorum.
0: Ay çok
1: Şu an böyle bir en yakın çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi de bir şehir plancısı, Ilgaz'cığım. O yüzden yani bunun da hayatta bana bir işaret olduğuna falan inanıyorum. Yani ben acaba plancı mı olmalıyım?
0: güzel.
1: 34 yaşında.
0: Ya muhteşem. Biz de plancılar olarak sosyal bilimlere dair böyle hep gönlümüzde bir şey olurdu, istek olurdu. Hala da devam ediyor. Ne güzel, çok sevindim, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.
1: Biz de
0: Aa,
1: senin böyle düşünmene çok sevindik. O zaman şehir dedektifinden bahsettim biraz önce. İstersen oradan başlayalım Gizem. Hem biraz şehir dedektifi nasıl başladı? Çünkü oranın kurucusu ve genel koordinatörüsün. O fikrin doğuşunu merak ediyorum. Bununla birlikte devamında da şunu soracağım. Ben de zaman zaman çocuklarla felsefe atölyeleri düzenliyorum. Ve böyle birkaç saatliğine de olsa çocukların zihninde vakit geçirmek çok keyifli bir şey. Ve hepimiz çocukluğumuzu hiç yaşamamış gibi çok hızlı unutuyoruz aslında. Siz de şehir dedektifinde bir çocuğun normal kabul ettiği şeylerle işte bizim yetişkin olarak artık fark etmediğimiz şeyleri birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Şehre baktığımızda aslında benzer bir körlüğümüz var. Bir yetişkin için sıradanlaşmış bir kaldırım ya da bir otobüs durağı ya da kentsel dönüşüme girmiş bir mahalle bir çocuk için bambaşka bir deneyim olabiliyor. Siz çocukların gözünden kenti düşünmeye başladığınızda neleri fark ettiniz? Ve böyle çocuğun kentle kurduğu ilişki bir de yetişkinlerin artık göremediği neleri gösteriyor? Çok teşekkür ederim bu soru için. Benim gerçekten kente bakışımı çok değiştirdi çocuklar. Şöyle şehir dedektifi nasıl kuruldu? Biraz böyle oradan çıkıp çocuklar bana ne öğretti? Oraya doğru yol alayım. İkisi birbirine geçişik bir süreç aslında. Ya ben 2008 yılında üniversiteye başladım Mimar Sinan'a ve o dönemde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kentsel mücadelelerle çok entegre bir eğitim sistemine sahipti. Kentte çok hareketliydi. Sulu Kule'nin dönüştüğü zamanlardan bahsediyorum. Ve o dönemde ben de bu kent hakkı mücadelelerinin içerisinde hem bir öğrenci, sonra genç bir şehir plancısı olarak yer aldım. Ama tabii bu kent hakkının içerisinde yer almak da bir iktidar alanı tanımlıyor. Yani kent dediğimiz iktidar odaklarının aslında birbiriyle mücadele ve müzakere hali ve bu mücadele ve müzakerelerin sonunda da somut mekanlar görüyoruz. Mekanlar bu mücadele ve müzakereleri dönüştürüyor. Mücadele ve müzakereler de mekanları dönüştürüyor. Böyle bir döngüsel bir şey var. Ve ben onun içinde kendimi konumlandırırken genç bir kadın olarak bu hiyerarşinin, aktivizm hiyerarşisinin en altındaki birey olarak bu kent hakkı tartışmaları hiyerarşisinin de en alt katmanında bulunan çocuklar ilgimi çekti ve buradan kendime bir alan yaratabileceğimi düşündüm. Ve hakikaten çocuklar gözünden kente bakmak benim pratiğimi çok değiştirdi. Şunu da çok değiştirdi. Ben kent tarihini çalışırken daha çevre tarihiyle bütünleşik bir anlatı kurmaya çalıştım. Kent tarihinde işte bir yerin planlaması ne zaman yapılmış, ya da işte bir form ne zaman ortaya çıkmış, yapılar ne zaman belirginleşmiş gibi bir anlatı da kurabilirsiniz. Ama benim izlediğim yöntem gerçekten 19. yüzyılda bir hastalığın yani koleranın nasıl kenti değiştirdiğine yönelikti. Şimdi 19. yüzyıl çalışmış bir insan çocuklardan ne öğrenebilir dediğimizde aslında çocuklar en fazla bana kentin yapılardan, yollardan ibaret olmadığını öğretti. Ve biz yetişkinci bakış, yetişkin bakışı çok göz merkezli bir bakış. Ve aslında biz yaşadığımız çevreyi, mekanları sadece gözümüzle algılamıyoruz. İşte koku duyuyoruz, sesler işitiyoruz. Dokunsal bileşenleri var bunun ve tatsal bileşenleri de var aslında. Çocuklar bunların hepsine dikkat kesiliyorlar ve mekanın bilgisini oradan da veriyorlar. Dolayısıyla bu bütünsel bakışla birlikte mekanı, kent mekanını algılama düzeyim benim çok dönüştü. Ve 2019 yılında bu parçacıl olarak yaptığım çocuklarla hem çalışmalar hem de yüksek lisans tezim bitti. Ve tezim bittiği gibi de Açık Radyo'da Yerden Yüksek programına başladım. Ve bir inisiyatif olarak da şehir dedektifini kurdum. Ve bunu artık bir meslek olarak yani bir kendimi geçindirecek profesyonel bir iş olarak yapmaya başladım. Ve çocuklar da yani şu işte Beyoğlu tarihçisiyim ben. Hani bakıldığında Beyoğlu'ndaydı benim tarihe baktığım alan. Ve mesela işte Beyoğlu aslında çınarların tarihini de içeriyor. İşte yangınların tarihini de içeriyor. Koleranın, suyun, Halic'in tarihini de içeriyor mesela. Bunlara çok dikkat kesilmediğimi fark ettim o zamana kadar ama çocuklarla o mekanın iletişimine baktığımda yani Beyoğlu'nu çocuklarla da çalıştım çünkü. Bu bileşenlerin işte Galata Kulesi'nden, Taksim Meydanı'ndan, İstiklal Caddesi'ndeki hepimizin hafızasına kazınmış bir iki tane yapıdan daha baskın olduğunu gördüm. Bu beni etkiledi. Yani burada bir şey hiyerarşisi kurmuyorum. O daha önemlidir, bu daha önemlidir diye kurmuyorum. Bu gene dediğim gibi yani kente çok yetişkinci, bazen rantçı. Bazen de işte göz merkezli, yani çoğunlukla göz merkezli bir bakış. Çocuklarla birlikte bakmak, kentteki diğer canlılara, canlı cansız varlıklara, bileşenlere biraz daha geniş bakmamı sağladı benim. Tabii buradan yola çıktık, güzel güzel ilerliyorduk da 2023 yılında 6 Şubat depremleri meydana geldiğinde artık hani oradaki kentsel ihtiyaçların, çocukların işte ihtiyaçlarının çok aciliyetli bir duruma gelmesiyle bütün çalışma sahamızı şehir dedektifi olarak deprem bölgesine taşıdık ve ekibimize yeni arkadaşlarımızın katılmasıyla şu anda işte 6 kişiyiz ve aramızda işte öğretmen de var, sosyal hizmet uzmanı da var, iç mimar da var, mimar da var, şehir plancısı da var. Dolayısıyla böyle ölçekler arası ve ihtiyaçlar arası baktığımız bir düzende faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
0: Aslında bu çocuk dostu şehirler meselesi ve Beyoğlu tarihçisiyim dedin ya, bunlar iki ayrı programın konusu olur. Umarım bunları da bir gün işleyebiliriz. Çünkü Beyoğlu dedin, kalbimi çeldin şu an bir kez daha. Benim hayranlığım ama bütün alanlarına dair senin.
1: Ay ya, çok teşekkür ederim. Karşılıklı ne kadar güzel böyle şey, böyle bir iştah uyandırabilmek.
0: Öyle fangirl gibi hissediyorum kendimi. Şeyi de hatırlıyorum, gerçekten yıllar evvel senin programını paylaşıp seni hiç tanımadan şey yazmışım, bir tane story hatırlıyorum. Gizem Kıygı en sevdiğim şehir plancısı ve kent tarihçilerinden biri falan
1: Aa,
0: yazmıştım.
1: gerçekten mi? Aman
0: Evet.
1: Tanrım. Görmemişim. Görsem şey çok mutlu olurdum ama kıpkırmızı olurdum muhtemelen.
0: Az çocuklardan bahsederken Biraz da çocukluğa gelmek istiyorum. Böyle bir kolektif bellekten konuşalım istiyorum. Geçmişe dair anılarımızı hatırlayabilmek için bir sokağa, bir eve, bir meydanın görüntüsüne, hatta yıllardır aynı yerde duran bir bakkala bile ihtiyaç duyuyoruz bazen. O anılar yalnızca bize ait değil de aynı mekanda çocukluğunu ya da gençliğini yaşamış başka insanları da ortaklaştırıyor ve kişisel hafızalardan kolektif bir bellek oluşturuyor. Bu durumda bir kentin hafızasını kaybetmesi geçmişin silinmesinden daha fazlası haline gelmiş oluyor. Mekanlarımız değiştikçe yalnızca hatırladığımız şeyler değil, kendimizi ve birbirimizi hatırlama biçimlerimizi de değiştiriyoruz aslında, değil mi? Bunun üzerine konuşalım istiyorum biraz.
1: Ya evet, kesinlikle öyle. Hani bunu iki yerden yorumlayabilirim. İşte bu benim hayatımda da, işte birçok insanın hayatında da aslında 2023 böyle bir kırılma yaşattı. Yani biz daha önce İstanbul merkez ya da İstanbul'da çalışan mekan çalışmaları içerisinde bulunan insanlar olarak biraz daha İstanbul'un bazen topyekün, bazen parçacı olarak dönüşümü üzerinden bu meseleleri konuşuyorduk. O da yeterince yıkıcı bu arada. Yani bir mekanı şeyiniz doğrultusunda, yani rızanız hilafında kaldırılması, değiştirilmesi, onun üzerindeki o değişim üzerinde hiçbir söz sahibi olamamak gerçekten insanı şehirde çok ezen bir duygu bence. Ama depremde de bu böyle bir yok oluşun, yani böyle bir dönüşümün insanlarda topluca, kolektif olarak yarattığı travmayı gözlemliyorum. Yani şu andaki en çok yaptığım ve dönüştürmek üzere ekip arkadaşlarımla birlikte en fazla çalıştığım şey bu. Bizim için çok önemli. Yani bizim çocukluktan itibaren bir kere insan olarak kendimizi çok temelde güvende hissetmeye ihtiyaç duyuyoruz, değil mi? Yani işte bir kuş mesela yuvasını yapıyor, işte yağmurdan korunmak için. Başka canlılar da aynı şekilde kendilerine bir mekan yaratıyorlar ve bu mekanın bizim insan olarak algılayabildiğimiz, algılayamadığımız sınırları var. Yarattığı bir örüntü var diğer canlılarla ve hayatla. Biz de bu şekilde yaşayan, biz de canlı organizmalarız ve biz de bu şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla o şey değiştiğinde, yani bir dönüşüm olduğunda bir kere güvenlik olarak, kolektif olarak güvenlik algımızda bir takım değişiklikler oluyor. Farkında olmadan tehdit hissediyoruz. Yani ben bunu kaybettim. Bu bana dair çok büyük bir şeydi. Beni tanımlayan çok büyük bir şeydi. Ve bu gitti şimdi. Yok. Dolayısıyla başka ya, başka şeyleri de kaybedebilir miyim? Bu bizden biraz kontrol hissimizi de alıyor. Ve yani yerine konulan şey de insansızlaşma üzerine ise, işte bir yer yıkılıyor ve yerine yol yapıyor. Neden? İşte arabalar geçecek oradan diyelim ki. O zaman biz bence kolektif olarak kentlerdeki insan olarak varlığımızı sorgulayan yerlere geliyoruz. Yani işte bu da bence ilişkilerimizi koparıyor, bağlarımızı koparıyor. Ya biz böyle kent çalışmaları alanında özellikle biraz daha bu işin ekonomi politiğine bakan insanlar olarak bu kentsel nostaljiye çok fazla dayanmayı sevmeyiz. Çünkü bu kentsel nostaljiler de bazen o nostaljiyi yeniden canlandırmak da bir reklam ve rant aracına dönüşebiliyor. Çünkü çok sık görüyoruz bunu. Bunu bir nostalji tarafında değil de ortak bir sahiplenme ve müşterek olarak görmek ve müşterekte neyi kaybediyoruzu tartışmak daha başka yerlere götürebiliyor bizi. Buralarda gizliyor. Yani çocuklar da tabii ki, çocukluk bir kere bu belleği oluşturduğumuz zaten çok temel bir dönem. Nasıl alışkanlıklar, yani yetişkinlikte birlikte yaşadığımız birçok şey çocuklukta öğrendiğimiz şeylerin farklı formatlardaki tekrarı. Dolayısıyla orada bireyin kendini kentin parçası hissedebileceği, katılımcı mekanizmalara sadece bir demokrasi meselesi olarak değil, kolektif iyilik halinin bir parçası olarak da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Sohbetimiz neredeyse en can alıcı kısmına geldi. İlda bunu devralacak. Ama ondan önce ilk şarkımızı söylemek istiyorum. Bu haftanın ilk şarkısı. Herkes kendini en sevdiği mevsimde balkonda hayal etsin. Konseptimiz bu. Ve balkon şarkıları olacak. İlk şarkımız Norah Jones, Sunrise.

0: Yeni şeyler rejimi devam ediyor. Bir küçük şarkı molası verdik. Gizem Kıygı bizimle. Böyle çok sohbetin en can alıcı yerinde bıraktığımız için ben biraz aklımda kalanlardan da ve bence can alıcı bir kavramdan da bahsederek devam etmek istiyorum. Bu arada benim adıma can alıcı. Çünkü biraz böyle kent hakkı üzerinden konuşmak istiyorum. Gizem aslında anlattığın her şey yani kentin sahibi olmak, kentte kendimizi güvende hissetmek, işte çocuk dostu kentler aslında bir noktada hepsi kent hakkı etrafında da kümelenen kavramlar gibi geliyor ama bu kadar herkesin kullandığı bir terime dönüşmüş olması bende artık biraz kuşku uyandırıyor. Bu kavram 68'in böyle Paris'inde Lefebvre'nin elinde kentsel mekanın kimin için ve kim tarafından üretildiğine dair bir talep olarak aslında ortaya çıkmıştı. Ama sanki bu 50 yıl içerisinde değişen bütün bu dünya içerisinde işte Birleşmiş Milletler raporlarında da var, belediyenin stratejik planlarında da var. Hatta bir emlak şirketinin yaşam kalitesi broşürlerine kadar sızmış durumda. Bu noktada biraz aklıma artık şu geliyor. Barınma meselesi de burada kent hakkıyla çok iç içe geçtiği için sanki artık kent hakkı erişilebilir konut gibi böyle hani ölçülebilir bir talebe indirgenmiş durumda. Oysa ki kente dair her şeyi kapsayan bir şeyden bahsediyoruz. Biraz hem kavramı konuşalım istiyorum hem de sokağa ve ortak yaşama yani daha doğrusu şöyle sorayım. İnsanların sadece başını sokacak bir yere değil de aynı zamanda ortak alanlara bu kadar ihtiyacı varsa barınma meselesinin piyasanın ve mülkiyetin konusu olmaktan çıkarmadan bir mekanın ruhunu korumak da mümkün müdür? Kent hakkı bize böyle bir şey verir mi?
1: Yani kent hakkıyla ilgili bana en böyle ufuk açıcı düşünceyi gene çocuklar zihnime ekmişti. Biz çocuklarla kent hakkı atölyeleri yapıyoruz. Kent hakkı sizce nedir diye soruyoruz mesela çocuklara ve çok ilginç yanıtlar geliyor hakikaten. Yani yetişkinler biraz daha konut hakkı, işte yürünebilirlik falan gibi tanımlarken çocuklardan bir süre temiz nefes alma hakkıdır kent hakkı diye bir şey geldi mesela ve ben böyle bir durdum yani o atölye çalışmalarında hani ne demek istiyorlar acaba, neyi anlatmak istiyorlar acaba diye. Sonra nasıl olabilir bu falan diye derinleşmeye başladık o atölye sohbetlerinde. Ve çocuklardan şunu fark ettik. Tam bu atölyelerin zamanı, bu işte bir ara böyle bir kentsel dönüşüm hareketi oldu ya, böyle bir her yer dönüşmeye başladı. 6306'nın bu kentsel dönüşüm yasasının çıktığından 1-2 yıl sonrasına herhalde tekabül ediyor falan. Çok fazla inşaat var. Ve tozdan nefes alamıyorlar yani. Ve tozdan nefes alamıyorlar ve bunu temiz hava hakkı almak, aslında rahat rahat nefes alabilmek. Böyle tanımladılar. Bu gerçekten yani konut mu, hani bir temiz bir yaşam mı, hani temiz nefes alabildiğimiz, rahat edebildiğimiz bir yaşam mı ve daha fazlası mı, aslında bu buralardan hep beni düşündürdü. Ve bunun da yani konut hakkı, kent hakkını konut hakkıyla tanımlama sınırımızın da şöyle sermaye, yani hem sermayenin reflekslerinden hem de sermayenin baskısından çok azade olmadığını düşünüyorum ben. Ne demek istiyorum? Bizim kentle ilişkimiz konut üzerine. Yani konut sahibi olmak üzerine biz kendimizi ekonomik ve birey olarak kendimizi özgür ve bağımsız hissettiğimiz şeylerden birincil başat olanı konut sahibi olmak. Yani bunu İstanbul'da kiracı olan herkes hissediyordur. Ve genel itibariyle Türkiye'de de yani çok önemli bir şey. Çünkü barınma hakkına, yani temel hakkımıza dair sürekli bir tehdit altındayız. Ve bize bu hem sermaye tarafından bastırılan bir şey hem özendirilen bir şey. Dolayısıyla düşünce bunun dışına çıkamıyor. Ve biz işte bir araya gelme, bir işte kentin uzun bir caddesinde volta atmanın bizim hayatımızdaki başat rolünün çoğunlukla farkında olmuyoruz. Çünkü çok ciddi bir güvenlik tehdidi altındayız bu anlamda. Konutumuzu kaybedersek, barınma anlamında. Ama bunların da yani barınma hakkı şöyle bir tahterevallinin bir tarafındaysa ve işte müşterekler yaratma, birlikte mekanın ruhunu hissetme, işte temiz hava alma vesaire gibi haklar diğer tarafındaysa, diğer toplam şu anda barınma hakkını iyilik hali anlamında ve ihtiyaçlar anlamında aşmaya başladı. O yüzden ben ilerleyen dönemlerde konut hakkı bağlamından daha da çok çıkacağımız günleri ve mekanın ruhunu daha fazla deneyimlemeye dair kent hakkı tartışmalarının ve pratiklerinin yaygınlaşacağını düşünüyorum. Şu anda da fena değiliz bu arada bu anlamda.
0: Sen anlatırken şu bana çok iyi geldi. Çocukların işte böyle bir nefes alma, temiz bir oksijen ihtiyacını kent hakkı üzerinden tanımlaması. Çünkü meseleyi herhalde biz yetişkinlerden çok daha gerçek, çok daha yaşamsal ihtiyaçları ortaya koyan bir yerden söylemişler. Bu anlamda çok umutlu da geldi. Çocuklarla bazen bir şeyleri konuşmak hem daha somutlaştırıyor hem de böyle yetişkinlerin büyük büyük okuyarak büyük hepimizin bu süslü laflarından çıkan politikalardansa çok daha yaşamın içinden en sade en acil ihtiyaçlı bir cevap gerçekten umut vericiydi benim açımdan şu an. Ben programımızın ikinci şarkısını söyleyeceğim. Şimdi balkon şarkıları Sıla'nın bu haftaki en heyecanlı seçtiği konseptimizdi. O yüzden ikinci şarkımız biraz duygusal da bir şarkı aslında. Çok seviyorum bu şarkıyı çünkü sanatçının Bulgaristan'daki bir göç hikayesini, Meriç Nehri'nden Fransa'ya göç hikayesini anlatıyor. Şarkımız Sylvia Vartan'dan gelecek, La Maritza.

0: Yeni şeyler rejime kaldığı yerden devam ediyor. Gizem, ben şöyle bir şey geçiyor aklımdan. Aslında böyle kente dair çok düşündüğümüzde işte Sılar'la da böyle sohbetlerimizde konuştuğumuz bir şey. Ve daha önce de böyle bir kent üzerinden program yaptığımızda da biraz konuşmuştuk bundan. Bugün böyle nereye gitsek hep aynı şeyleri görüyoruz. Üçüncü nesil kahveci, işte aynı endüstriyel aydınlatmalı restoranlar, aynı sokak tasarımları. Şimdilerde böyle bu Karaköy'ün işte eski liman esnafının yerini alan böyle tasarım dükkanlarıyla aslında dünyanın herhangi bir yerindeki limanı arasında şaşırtıcı böyle bir benzerlik de var bence. Bu sadece bir zevk ya da ne bileyim küresel bir trend meselesi de sanki işi kolaylaştırmak gibi, yani bir tek tipleştirme hali de var. Biraz bunun arkasındaki mülkiyet, rant, belki tüketim kültürü veya kent hakkı ile ilgili bir dönüşüm var mı? Bunu da konuşmak istiyorum. Çünkü bir kentin kendine özgü karakterini kaybetmesi aynı zamanda kentte kimlerin yaşayabileceğini de değiştiriyor gibi.
1: Kesinlikle öyle yani kent ve insan arasında birbirini üretim anlamında çok döngüsel bir ilişki var. Ve yani şöyle mesela işte bunu en çok konut rejiminde görüyoruz. Bir kent mekanı bazı anlamlarda çok soyut, bazı anlamlarda da çok soyut, somut. Ne demek istiyorum? Yani aslında bizim yerleşebileceğimiz her şeyle birlikte yerleşebileceğimiz bir toprak parçasından bahsediyoruz. Sınırlı kaynaklarımız var ve çok fazla insan var. Buraya nasıl yerleşeceğiz? Böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Böyle bir sorunumuz var. Bir geometri sorunumuz var. Ama bu işte insanların sosyal etkileşimlerinden, ihtiyaçlarından vesairesinden bağımsız değil. Bir kere biz işte konut örüntülerimiz değişti. Ve bu konut örüntülerimizin içinde senin de bahsettiğin gibi İlda aslında birlikte vakit geçirdiğimiz alanlarda da bir tek tipleşme görüyoruz. Bunu bir kere çok yoğun bir hayata yetişme ve verimli olma telaşıyla bir yanıyla bu telaşın içinde yok olan, bu telaşın içinde kaybolan bireyi talep ediyor. Neden? Çünkü benzer şeyler görmek, benzer örüntüler görmek, değil mi? Bizi rahatlatıyor. Böyle bir işte şey var. Bunun verimli olma tarafında diğer ucuna baktığımızda bugün özgün bir mekan üretimi ortaya çıkartmak dediğimiz şey gerçekten çok pahalı. Biz bu mekanları ucuza çıkartıyoruz. Yani bunlar işte İsveç'te bir şey olarak üretiyorlar. Bütün dünyaya pazarlanabilecek şekilde üretiliyorlar ve bütün dünyaya pazarlanabilecek şekilde bir tane tasarım bütün dünyaya yayılıyor. Yani biraz dolayısıyla ve gözümüzde bunları göre göre bunu talep etmeye başlıyor bir noktadan sonra. Bunu kıracak, yani bunu kırmaya ihtiyaç da duyuyoruz. Neden? Çünkü birey olarak var olmaya, kendimizi özgün bir şekilde var etmeye de ihtiyacımız var. Ve bunun aslında kent bunun mekanı değil mi? Biz kentlerde farklı karşılaşmalar yaşarız, kentlerde sürprizler yaşarız. Kent risklidir bu anlamda, riskli bir mekandır. Bize kendimizle ilgili keşfetmediğimiz alanları keşfedebilir. Çok durgunlaşabiliriz. Yani bir karakter olarak çok sakinleşebiliriz. Çok vahşi şeylerle karşılaşabiliriz. Buna göre başa çıkma mekanizmaları gerçekleştirmek durumundayızdır. Küçük bir kolektif topluluğun içerisinde değilizdir. Dolayısıyla bizden çok farklı insanlarla bir araya gelmek durumunda kalırız. Bunları mekanlarımıza ama yansıtamıyoruz, değil mi? Artık son zamanda bir tek tipleşme ihtiyacı var. Bunun talebini geliştirebilir olması için işte demokrasinin ya da demokratikleşme tecrübelerinin içerisinde buna bilinçli alan açmak gerekiyor. İşte bir alanı dönüştürmek için, bir alanı özgünleştirmek için bilinçli bir zaman, bilinçli bir araya geliş yaratmak gerekiyor. Çünkü bu irade zaten oraya bir ruh katıyor. Bunun için işte bir kahve zinciri çok para harcaması gerekebilir. Bu işte özgün üretimleri en şey yapması için vesaire falan. Ama öte yandan bir bakarsınız, 5 tane eli iş tutan insan, yaptığı yeri güzelleştirmeyi bilen, bir çiçek, bir tohum ekmeyi bilen bir insan, eli yeşil insan bir araya gelmiştir ve oraya kattığı küçük bir şeyle oraya bambaşka bir hale sokmuştur. Kendini yansıtmıştır çünkü oraya. Dolayısıyla bence buralarda, yani bu iradeyi gösterecek şeyi, güçlenmeyi birbirimize ne kadar sağlayabiliyoruz? Bunu biraz düşünmek gerektiğini düşünüyorum. İşte katılımcı tasarım zaten bu yüzden mesela hani benim pratiğimde çok büyük bir yer tutuyor. Yani biz çocuklarla bu katılımcı tasarımı gerçekleştiriyoruz ama bunun herkese iyi gelen bir yanı var. Bu katılımcı tasarım illa koskoca çok büyük alanları dönüştüreceğiz demek değil. Bazen küçük bir kamusal mekanda kendimize nefes alacak, bir araya gelecek, sohbet edecek, bir bağdaş kurarak karşılıklı olarak düşüncelerimizi paylaşacağımız, bizi yansıtan bir alan açabilmek bile kentte bize iyi geliyor. Yani soru, bu iradeyi neden yaratamıyoruz? Yani burada kendimizi suçlayan bir yerden değil ama. Yani sistem bizim irademizi nerede kırıyor? Buraları belki düşünmek iyi olabilir.
0: Bu bıraktığın yer bence çok değerli de bir yer aslında. Çünkü çok insani temelden bile işte yaşamımıza dönüp baktığımızda şöyle bir itiraz yaparız tabii ki. Ülkede bir demokratikleşme sorunu yaşıyorsanız siz, bu sizin kentte yaşam hakkınızı da, yaşam biçiminizi de, kentin neresinde yaşayacağınızı da ne yazık ki etkiliyor. Ben aslında kent üzerine düşünürken hep şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Nasıl bir kentte yaşamak istiyorum? Bu bence çok temelde nasıl bir ülkede yaşamak istiyorum sorusunun başlangıcı gibi geliyor bana bir yanıyla da. Çünkü aynı zamanda bu bir gelecek meselesi. Siz eğer nasıl yaşamak istediğinize karar verirseniz o aynı zamanda evinizden tutun yaşadığınız şehire, sonra da ülkenizin içerisinde pek çok değişim ve dönüşümü de beraberinde getirecektir. Şimdi bu anlamda dünyanın farklı yerlerinde de ve senin bıraktığın yerde böyle birçok örnek var. Sen çok daha iyi bilirsin. ABD'nin böyle farklı mahallelerinde vardı. Right to City hareketi var, değil mi? Böyle bir ağın yaptığı, tek tek tahliyelere karşı çıkmanın ötesinde kentin kimin için hangi ilkelerle yeniden kurulacağına dair ortak bir kentsel adalet gündemi inşa etmişlerdi. Çok dikkat çekiciydi. Benzeri aslında Berlin'de de vardı. Yaşamımın bir dönemi orada da geçtiği için buna benzer şeylere de şahit olmuştum. Büyük kiralık konut şirketlerinin kamulaştırılması için yapılan böyle halk oylamaları vardı. İşte daha az zam değil, mülkiyetin kendisini tartışmaya açmaya çalışıyorlardı o zaman da. Doğal olarak biraz böyle bizim programda küçük bir alandan çıkıp sonra hep memleketin, ülkenin, bizim geleceğimize işaret eden bir yere bağlanıyor. O yüzden tabii ki şöyle bir soru sormak istiyorum. Kent hareketlerinin, yani bugün hala nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz sorusuna cevap verecek ya da kent tahayyülü kuracak dönüştürücü bir gücü var mıdır? Kent hakkını yeniden kurucu bir siyaset, daha demokratik, daha eşitlikçi bir siyasete dönüştürmenin yolu var mıdır? Ben var olduğuna inanıyorum ama senin bilginle kendimi daha da ikna etmek istiyorum.
1: Ben var olduğunu düşünüyorum ve bu arada bunu görüyorum da. Yani işte biz Adıyaman'da böyle bir pratik yaptık. Hani çok evet, küçük bir grupla, bir grup çocuk, farklı yaş grupları, yani biri 8 yaşında, biri 17 yaşında, kız çocuklar, oğlan çocuklar, hepsinin ihtiyaçları ve bir alandan, hakikaten sınırlı bir alandan beklentileri farklı. Bu katılımcı tasarım atölyesinde bir araya gelip hem kendi ihtiyaçlarını ortaya koydular, hem de ihtiyaçlarının başka ihtiyaçları mümkün kılıp kılamayacağına dair tartışmalar yürütme fırsatı buldular. İşte biz bir şey istiyoruz, kocaman üzerinde zıplayabileceğimiz, atlayabileceğimiz bir oyun alanı istiyoruz. Biz bunu 12 yaşa kadar istiyoruz ama 12 yaşından sonraki belki oradaki daha bizden büyükler Onlar daha oturabilecekleri mesela, daha sohbet edebilecekleri bir alan istiyorlar. Bizim atölyede böyle çıktı. Her zaman böyle çıkmak zorunda değil. Dolayısıyla bu küçücük alanda, bir park alanında bu ihtiyaçlarımızı hep birlikte nasıl çözümleyeceğizin tartışmasını yürüttüğümüz bir deneme yaptık. Ve şeyde, yani bizim hepimizin bir canlı organizma olarak mekan yapma deneyimi, zaten mekan yapma bilgisi var. Yani bu bize evrimsel olarak verilmiş bir şey. Dolayısıyla işte tabii ki bunun teknik koşulları vesaire var, ama hepimiz aslında bunu tasarlayabilecek ve bunu fikirlerini üretebilecek içsel bilgiye de sahibiz ve gözlem yapma yeteneğine de sahibiz. Dolayısıyla herkes fikirlerini ortaya koydu ve bir ortaya tasarım çıktı. Ve bu tasarım inşa edildi. Şu anda o parkta çocuklar oynamaya da, kente dair fikir üretmeye de devam ediyorlar. Yani bu mekanizmaları şey yapıyoruz. Dünyanın siyaseten de refleksel olarak da, araçsal olarak da çok büyük değişim geçirdiği bir dönemden geçiyoruz şu anda. Kent hareketlerinin ben yani bir yaşam alanı hareketi olarak reel politik düzeyi etkileme tansiyonunun düşeceğine hiçbir zaman inanmıyorum. Ama bizim bildiğimiz ve şu ana kadar çözümlediğimiz bir şekilde olmak zorunda değil. Yani ben elbette bir şehir plancısı olarak David Harvey, Lefebvre bunlarla büyüdüm. Benim zihnimi çok açtılar, ama ve hala çalışan tarafları var bu arada bu şeylerin, önermelerin ve buradan doğan hareketlerinde. Ama şu an bizim çağımızın ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla yeni hareketler ortaya çıkıyor. Yeni biçimler ortaya çıkıyor. Yani gençler özelinde söyleyeyim, bir örgütlenme biçimi olarak biz dijital örgütlenmeyi daha yeni yeni deneyimliyoruz. Biz pandemiden beri işte bilgisayar ortamında toplantı yapmayı biliyoruz. Biz hep mekanda toplanıyorduk. Burada dijital bir alanda gündem belirlemeyi öğreniyoruz. Yani böyle pratikler geliştiriyoruz. Dolayısıyla bunun kent hakkı mücadeleleri bağlamında nasıl bir izlek izleyeceği, nasıl bir yol bulacağı kendine, bence hem bizim üreteceğimiz heyecan verici bir durum, hem de daha bize ipuçları o kadar da belirgin olmayan bir durum. Evet, yani yeni yeni duruma adapte oluyoruz. Bu anlamda ben umut var olmanın noktasında çok da heyecanlıyım. Hani böyle şey, ah ah nerede o eski mücadeleler falan gibi bir yerde kesinlikle değilim. Yani ne olacak acaba? Hani ne çıkartacağız hep birlikte acaba? Ve ben hani burada bir işte birey olarak, kentte yaşayan biri olarak, bir meslek uzmanı olarak benim buradaki payım ne olacak yani hani? Ve bunu çok merak ediyorum ve çok heyecanlanıyorum. Böyle söyleyebilirim.
0: Ben bu akışa biraz sokağın yaratıcılığı da diyorum. Sokağın kendi akışına, kendi aklına ve dinamiklerine güvenmek insanı genellikle doğru yere çıkartıyor. O yüzden yeni eylem, örgütlenme ve direniş biçimleri ve adı her neyse tabii ki o mücadele biçimlerinin bence de kendi yolunu kendisi zaten dayatıyor insanın yaşamına.
2: Umutlu ve heyecanlı olman hepimiz için çok güzel bir şey. İyi hissettirdi şu an bizim de aslında. Keşke çok çok daha uzun konuşabilseydik. Bu arada Beyoğlu programı sonraki sezon için ciddiydim. Aklımızda olsun bu mutlaka.
1: Anlaştık.
0: Burada el sıkışalım Gizem.
1: Ben de isterim. Bana Beyoğlu konuş deyin. Ben sabaha kadar konuşurum.
2: Tamam, sözümüzü aldık o zaman. Seni bu konuda muhakkak darlarız, peşini bırakmayız, merak etme.
1: Benden tam izin lütfen darlayın.
2: Çok teşekkür
1: Teşekkür
2: ederiz
0: ederim.
2: Gizem. İyi ki geldin. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Çok keyifli oldu Gizem. İyi ki geldin gerçekten. Çok da güzel anlattın. O kadar güzel aktı ki benim için de. Dinlemesi de çok keyifliydi. Eminim dinleyicilerimiz için de öyle olmuştur.
1: Umarım öyle olur.
2: Programımızın son şarkısı Fikret Kızılok'tan gelecek. Olmasın Varsın. Şöyle önemli bir bilgi, niş bir bilgi veriyorum. Olmasın Varsın, Bülent Ecevit'in şiiri aslında. Bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım, hoşuma da gitmişti. Son şarkımız Fikret Kızılok, Olmasın Varsın. Yeni şeyler rejimden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki cumartesi tekrar görüşmek üzere.
0: Haftaya cumartesi saat 11'de görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo'dasınız. Harici Bellek yayında 19 Eylül Cumartesi 347. kez huzurdayım. Bendeniz Murat Meriç. Sizlere Berlin'den sesleniyorum ve başlamadan önce hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

0: for the black friend for...
1: Programın içinden Berlin geçen bir şarkıyla açtım. Bandista aşk şarkısını seslendirdi. Berlin'den, Ankara'ya, Atina'dan İstanbul'a uzandı. Bugün Harici Belli'ye konuk olmalarına sebep önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak bir festival. İklim Değil, Sistemi Değiştir platformu, Kasım ayındaki COP31'e alternatif olarak düzenlenen halkların iklim zirvesinin geri sayımını başlatmak üzere İklim Fest'i düzenliyor. 26 Eylül'de Burgazada'da Cennet Bahçesi'nde gerçekleşecek bu buluşmanın konuklarından biri Bandista. Bugün programda bu buluşmaya katılacak ekiplerden şarkılar dinleyeceğiz. Arada da memlekette çevre bilincini artırmak üzere yapılmış kimi şarkılara kulak vereceğiz. Bunlardan ilki Taner Öngür tarafından seslendirilecek olan Alarm, ki dinlemeye başladık bile.

yamaçlarda zeytin büyür, dallarında siyah altın, ovasında tütün uyur, uyanınca sarı al.

0: Çok teşekkürler.
1: Harikasınız.
2: Taner Öngür'den dinlediğimiz alarmın ardından 2018 yılının 9 Şubat gününe ışınlandık ve Moğolların bol konuklu 50. yıl konserinde seslendirdikleri bir şarkıyı dinledik. Ölüler altın takar mı? Bergama'da Siyanür'e direnen köylülerin sesini bugüne taşıyan şarkıda topluluğa Ezel eşlik etti. Moğollardan Dr. Skull'a uzanıyoruz ve Ankaralı ekipten erken dönemde yapılmış bir çevre şarkısı dinliyoruz. Gökkola.

Apaçık Radyo'da harici bellektesiniz. Çevreden söz eden şarkılar dinliyorsunuz. Bunları çalma sebebim önümüzdeki hafta Burgazada'da düzenlenecek İklim Fest. Festivale katılacak iki ekip Okos ve 1912 şimdi iki şarkıyla programda. 1912'den Kolay Gelsin'i deneyeceğiz. Okos'tan Adaleti.

Çevre meselesiyle ilgili şarkı çok, bunlardan biri. Doğa Derneği'nin yaptığı mücadeleye destek vermek için Tarkan tarafından seslendirilen Uyan. Şarkıda sanatçıya sesiyle ve sazıyla Orhan Gencebay eşlik ediyor.

0: Her şey mümkün eğer inanırsan.
1: Her şey mümkün eğer inanırsan.
2: Orhan Gencebay Tarkan buluşması enteresan ama çevre için yan yana gelen daha acayip isimler de var. 1992 yılında yapılan Sev Dünyayı adlı şarkı, Ajda Pekkan, Cem Karaca, İbrahim Tatlıses, Muazzez Abacı ve daha nice büyük yıldızı yan yana getirmiş. Başarılı olduğu söylenemez ama enteresan bir katkı olarak memleket müzik tarihine geçtiği aşikar.

Seyircimizde şey var. Nazlı Yeşerimiz almaya çıktık. Yollar yeni yapıldı. 2 boy çamur var. Şu da yeniydi. Umar hiç görünmemiş. O idi güzel çemenceli işte. O çeldi. Pir bağırdı. Herkes bir uzağa kaçtı. Ne korma diyorsun? Ne kapında damla? Devayı yok. Kapında bir dolayı. Neydi? Sabahtan bir millet toplandı diye. Horum kıyamet koptu.

Ben Annemi İsterim yıllar önce Sezen Aksu tarafından seslendirilmiş bir şarkıydı. Yeni versiyonu 26 Eylül'de Burgazada'da düzenlenecek İklim Fest'e de katılacak ekiplerden biri olan Peredi Ensemble tarafından seslendirildi. Sırada festivale katılacak bir başka ekip var. Cümüş Cemaat, Apaçık Radyo mikrofonlarında.

Cümbüş Cemaat'in ardından Duman'dan dinlediğimiz Hele Hele Gurgur programın sonuna doğru ilerlerken çaldığım şarkılardan biriydi. Bugün Harici Bellek'te çevre krizine dikkat çeken şarkılara yer verdim arada. İklimi Değil Sistemi Değiştir platformu tarafından düzenlenecek İklim Fest'e katılacak ekiplerin şarkılarını da çaldım. 26 Eylül'de Burgazada'da Cennet Bahçesi'nde yapılacak bu buluşma Kasım ayındaki COP31'e alternatif olarak düzenlenecek halkların iklim zirvesinin geri sayımını başlatmak üzere gerçekleştiriliyor. Festivalin konukları 1912, Okos, Perade Ensemble, Cumbuş Cemaat ve Bandista. Ayrıntılı bilgiye arama motorlarınıza iklimfest26 yazmak suretiyle ulaşabilirsiniz elbette biletlere de.

0: Özdemir Erdoğan'dan dinlediğimiz Suya İtaf ya da yeni adıyla söylersek Su İçin şarkı 80'li yıllarda sular pet şişelere girerken yapılmış bir şarkıydı. Her şey bir yana su hakkını savunuyor. Harici Bellek burada bitiyor. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yeniden burada olacağım. Bendeniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Her zamanki temennimi ileriliyorum. Barış'a hasret kalmadığımız yasaksız günlerde şarkılarımızı, türkülerimizi hep birlikte söyleyelim. İklimfest 26, 26 Eylül'de Burgazada Cennet Bahçesi'nde. Orada buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Apaçık Radyo'da kalın.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Evrim Şerifoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Gönül su bende yazı yazılamaz, unutulan aşkın yası tutulamaz.
2: Gelelim Hande Yener'in hikayesine.
3: Hande Yener'i ben çok severim. Kimileri, yani ben de başlangıçta burun kıvırdım ama daha sonra gördüm ki kitleleri harekete geçirmekte bir numara. Özellikle
2: ben seninle tanıdım bu arada.
3: Öyle mi?
2: Evet, yani çünkü aynı ön yargı bende de vardı. Dinlemediğim, bilmediğim, kulak vermediğim bir şeye karşı duyduğum ön yargıydı. Ondan sonra senin programın ve senle birlikte Eraslan dur ve bir bak dedim.
1: Rıldım, aynen. Gerçi, bir aynen. Daha olmaz. Terli terli tekrar koşulamaz.
3: Devam ettim çalmaya. Çaldıkça çok sevdim ve sonuçta Açık Radyo'ya davet ettim. Eksik olmasın geldi. Güzel de bir program yaptık ama benim aklıma Hande'ciğim hadi abilerine ablalarına bir şarkı söyle demek gelmedi.
2: Nasıl olacak ki yani stiline baktığımızda olanaksız görünüyor çünkü bu.
3: Evet, benden bir sonraki program ki hala öyledir Beysun Gökçin'in Açık Deniz programı. Hande Yener'le beraber çıktık programdan, son şarkı çalıyor, biz kapıyı açtık çıktık. Beysun hemen Hande Yener'in önünü kesti, kolundan tuttu. Benim de programa geliyorsun dedi, giriyorsun. Hande şaşırdı. Naim Bey benim çok işim var filan dedi. Olmaz olmaz hiç kabul etmiyorum. 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa giriyorsun ve katılıyorsun
1: yok
3: programa.
1: İçinde,
3: hanım kız girdi.
1: Sıkılmıştım zaten inadından.
3: Biz tıklım tıkış girdik içeri. Konuşuyor, sohbet ediyor. Bir yerde dedi ki Hande hadi bize şarkı söyle.
2: İşte Beysun.
3: Evet, Beysun Gökçüm yaptı bunu. Canım nasıl söyleyeyim dedi.
2: Duyuyordur şu
3: şey
2: anda
3: yok,
2: bizi.
3: Backbook şey yok. Hani üstte playback olacak bir şey yok.
2: Hiçbir yok. Altyapı yok. Evet. Elektronik sistemi yok.
3: Evet, fark etmez fark etmez. Biz dinleriz dedi. Israr etti ve bunu söyletti işte ona.
1: Bir kelepçe vurulamaz. Gönül su bende yazı yazılamaz. Unutulan
4: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
5: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Derin Tütüncü ve Mavi Bahar Öktem'e teşekkür ederiz.
1: Hey! Açık Derin!

önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bugün Açık Deniz'i Tolga Pamir'le yapacağız. 6 Eylül'de start alan Golden Globe Race'i konuşacağız. İki tane de bizim mahalleden yelkencimiz var. Selim Yalçın ve Ertan Baştepe. Beş kardeş. Fakat Tolga ile bağlantı kurmakta biraz sorun yaşıyoruz. Kendisi Fransa'da. Ben biraz önce kendisiyle konuştum. Teknenin altını zımparalıyordu. Teknik bir sorunumuz var. Tolga'ya bağlanıncaya kadar müzikle devam edeceğiz. Daha sonra da Tolga ile Açık Deniz'i başlatacağız.

Evet, Tolga Pamir'le bağlantı problemimiz sürüyor. Dolayısıyla müzikle devam ediyoruz. Bağlantı meselesini halleder halletmez sohbeti başlatacağız.

0: Evet. Evet, nihayet Tolga Pamir'le bağlantı kurduk. Tolgacığım merhaba.
1: Selamlar Veysun abi. Herkese selamlar, merhabalar.
0: Valla biraz önce sana yaptığım espriyi dinleyicilerle paylaşayım. Start alacaktık ama mantar koptu. Anayerken güverteye düştü. Yeniden basmak için uğraşıyorduk. 13 dakika kaybettik. Yelkeni
1: Yarış
0: mantar.
1: uzun abi, problem değil.
0: Evet. Tolgacığım selam.
1: Selamlar.
0: Bu 6 Eylül'de 16 tekne işte Fransa'dan start aldılar. Sen de sanıyorum startta vardın. Golden Globe Race'i konuşmak istiyorum seninle.
1: Evet.
0: Bir kere hemen anlat nasıldı start?
1: Ya doğru söylemek gerekirse yani tabii aynı Van de Globe'un aslında başladığı pontonla aynı pontondan start alıyor. O yüzden hani ikisi arasındaki karşılaştırma yaparsın eğer tabii canım dünyalar kadar fark var. Ama bence yarışçılar arasında yani hem koşullar hem de katılımcılar arasında da yıllar yani büyük farklar var. Çünkü birinde son teknoloji, son dizayn, son ekipmanlarla diğerinde ise aslında bundan neredeyse 50-60 yıl önce diyeyim ne kadar yıl oldu? 40 yıl evvel mi? Ki 40-50 yıl evvelki ekipmanlarla bir dünya turuna çıkacak. Teknelerde tabii süratleri belli. İlginç ilginç. Bunların hepsi deli adamlar diyorum ben yani sonuçta. Ama çok
0: Peki.
1: büyük bir ilgi vardı tabii yani. Dünyanın tabii çok farklı ülkelerden katılımcılar var. Hepsinin aileleri, eşleri, dostları, Fransa'nın farklı bölgelerinden de bu yarışı takip eden çok insan var. Onların katılımıyla güzel bir açılış töreni yaptılar. Daha sonra teker teker hepsi 4 dakika galiba bir arayla pontonlarından ayrılaraktan sunulan trajektörü gerçekleşmek üzere yola çıktılar.
0: Benim şu dikkatim, ben kendi adıma söyleyeyim, ben Golden Globe Race'i biliyordum, işte onun 68-70'lerin klasik uzun salma dediğimiz teknelerle, o dönemin teknelerle yapılan bir yarış olduğunu programda da konuştuk. Bir iki şey dikkatimi çekti, onu öncelikle sana sormak istiyorum. Bir tanesi, evet ilgi var. Ama Van de Globe'la karşılaştırdığım zaman mesela işte internette biliyorsun Golden Globe Race'in canlı yayını var. İzleyen sayısı çok düşük. Şey de düşük, yani mesela Virtual Regatta var bu yarışta da, Van de Globe'da olduğu gibi, yani sanal ortamda sen de bir tekne alıp aynı rotayı yapabiliyorsun. Orada katılımcı sayısı da çok düşük. Golden Globe Race organizasyonundan gelen mesajlarda da Van de Globe'a göre daha amatör, daha diyelim
1: Macera.
0: ki finans gücü düşük bir şey organizasyon gibi gözüküyor.
1: Doğru,
0: Van
1: doğru.
0: de Globe'a göre bu yarışın ilgi görmesi anlamındaki farkı ne? Niye mesela şeyde Van de Globe'da milyonlara varan izleyici vardı biliyorsun. Bunda yok. Neden? Bu yarışın konsepti mi Van de Globe kadar ilgi çekmiyor? Katılımcı sayısı da 16, az yani şeye göre, Van de Globe'a göre.
1: Yani aslında baktığında 16 tane adamı bulmak böyle bir parkur için aslında kolay iş de değil yani. Sonuçta yani ne 6 aydan bahsediyoruz. 6 aylık bir süreç mi geçecek suda? 6 ay belki de 7
0: 6
1: ay.
0: 7 ay evet.
1: Ondan sonra yani böyle bir koşuldaki ortama, ellerindeki olanaklar, teknolojik yapı baktığında aslında sıra dışı bir yarış gerçekten bana sorarsan. Sıra dışı denizciler çıkıyor bunun işin içinden. Ama tabii diğer medya gücü tarafından baktığında Fransa'nın da tabii büyük bir katılımı var. Şimdi Golden Globe Race'in biliyorsun organizasyon bir Fransız organizasyon değil. Bu Fransız organizasyon olmaması doğrusunda şimdi ben de tabii onu oradayken görüşürken konuşurken yani ben dedim ki hani start attınız neyse arkadaşlar start attı diye bir start attı yok. Bir limandan ayrılıp o limana tekrar geri dönüşten ibaret bir parkur aslında baktığında. Her ne kadar hani parkurda bazı geçiş noktaları olsa da aslında yarış Fransa hükümeti tarafından tanınan bir yarış değil. O yüzden Fransız Yelken Federasyonu görevlileri tarafından bir nasıl diyeyim sana organizasyon tarafında Yani sınıflandırma ya da ne bileyim yarış kuralları gereği hakemler olsun bir kurgu söz konusu değil. O yüzden zaten ilginç görüşmeler var şu anda. Yani bu yarışın gerçekten hani her ne kadar sıra dışı bir yarış o kadar büyük medya görüntülü olmayabilir ama dünya çapında bir takibi söz konusu gene. Yani her
0: Evet, o
1: şekilde bir
0: doğru.
1: takip edilen bir yarış. Bu yarışın acaba biraz daha Van de Globe tarzında ama amatör tarafından ve de sıra dışı bir macera hikayesi tarafı olan tarafını beslemek adına yarış organizasyonunun değişikliklere gitmeyi durumu söz konusu olduğunu duydum. Yani el değiştirme durumu söz konusu olabilir organizasyonun. O zaman eğer
0: Yani
1: ki Fransa'ya gelirse bu iş tabii ki Fransa o zaman hükümet tarafından Fransız nasıl diyeyim sana yönetim yelken federasyonu kurgusu tarafından kabul edildiği takdirde biraz daha belki de üzerine düşülüp biraz daha medya gücünü güçlendirmek söz konusu olabilir.
0: Ya mesela şey çok matrak. Ben kendi kendimden örnek vereyim. Ben neredeyse Van de Globe'un bütün yarışlarına bir sürü regatta üzerinden katıldım. Buna katılmaya pek niyetlenemedim. Neden? Çünkü çok yavaş teknelerim. Ve yani işte mesela Van de Globe'da bir strateji uyguluyorsun. İşte rüzgarlara göre, gelecek rüzgarlara göre falan. Fakat tekneler hızlı. Dolayısıyla yaptığın bir stratejinin artı ya da eksi sonuçlarını hemen alabiliyorsun. Bunda ise çok yavaş olduğu için sanki bir yarış duygusu yaratmıyor bende. Ancak Van der Globe'la bu yarışı karşılaştırdığım zaman bu yarışın lehine önemli bir özellik bence öne çıkıyor ki o da sabır. Yani ortalama süratleri 6 mil şu anda şeyleri hızları zaman zaman 4'lere, 3'lere, 2'lere hatta 0 havalara falan düşebiliyor. Ama kendimi o teknedeki yelkencilerden biri yerine koyduğum zaman gerçekten sabır denen, tahammül denen şeyin Van de Glove'a göre çok öne çıktığını düşünüyorum. Yani sonuçta Van de Globe teknesi zaten o hızlarla, o denizlerle müthiş bir adrenalin yaratıyor güvertede. Bu teknelerde o yok. Bilmiyorum sen benim bu yorumuma ne dersin?
1: Yani tabii sabır, meşakkat nasıl diyeyim yanında fiziksel, mental ve de nasıl diyeyim beslenme doğrultusunda ilginç bir yönetim durumu söz konusu. Yani çünkü baktığında 7 ay boyunca şimdi 7 aylık malzemeyi böyle bir teknenin için hani bir Imoca'ya belki sığdırabilirsin kolay kolay ama böyle bir teknenin içine sığdırmak, onları düzenli şekilde tutabilmek, taze tutabilmek, daha sonra bittikten sonra kendi çünkü insanoğlu biliyorsun yiyor uyuyor bazı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılayacak ortamı yaratmak çok kolay değil ve bunları konfor alanından ne kadar uzaklaştırırsan o kadar sıkıntılı ve de dayanılmaz hale geliyor. Yani hep açık deniz yarışlarında her zaman var olan bir konu bu biliyorsun. Ama tabii bu süratle bir de yani gerçekten bana sorarsan mesela şimdi bizden iki isim var Selim Yalçın ve beraberinde Ertan.
0: Evet, beş kardeş.
1: İkisi de yani olgunluk yani mental olgunluk tarafından bence o taraf çözülmüş durumda. Bundan sonrası o mental olgunluğu ne kadar süre fiziksel olgunlukla devam ettirebilecek gibi bir hale geliyor. Yani bütün parametreler aslında baktığında işi zorlaştırıcı bir şekilde. Ben de globa kıyasla bana sorarsan. Dediğin gibi yani Imoca ile yani 20-25 knot hızı giderken bir alçak basıncın ya da yüksek basıncın deplasmanının önüne arkasına nasıl oturacağıyla ilgili çok hızlı hareketler yapıp günde 250-300 miller yaparaktan konumlamanı çok daha stratejik bir şekilde yönlendirebiliyorsun. Ama tabii bu teknelerde dediğin gibi yani günde maksimum yapsa hani 100 mil 120 bin yol yapacak. 100-120 mil deplasman bir alçak basınç için yani yaklaşık herhalde 4 saat ya da 6 saat gibi bir süre. Şimdi o konu tabii birazcık işi değiştiriyor. O da zaten yolculuğu uzatıyor. Ama bence sonuçta bu arayış bana sorarsan hız arayışında değiller. Yani ben
0: Evet.
1: hiçbirinin bir hız arayışında ya da bir performansla ilgili ben hızlı varayım, ben hızlı varayım gibi değil. Biraz daha böyle bir parkuru bu zamanındaki çünkü yani Van de Globe'da zamanında buydu sonuçta yani. Sonuçta bu tekneler vardı, bu teknoloji vardı, bu olanaklar vardı. Parkur gene aynı parkurdu. Dünyayı gezmek yani dünyanın turunu dolaşmak. O zamanki koşulları tekrar günümüze getirip ona göre hareket etmek Birazcık macera işi, birazcık sabır işi dediğin gibi ve de tanırım tecrübe ve dayanıklılık işi daha çok.
0: Evet, mesela çok enteresan. Geçenlerde işte Erden Eruç'la da bir program yaptık. Ona da şey yaptım, söz ettim. Ertan'ın seyrettiğim videolarında enteresan bir şeyi vardı. Sıkıntı diyebileceğim bir meselesi vardı.
1: Daralma mı diyelim?
0: Hayır, şunu söylüyordu Tolga. Ya 24 saat kendimi eğlendirecek şey bulamıyorum diyordu. Ve yani o bunun neredeyse yarışın en zor ve katlanması zor olan bir durumu olduğunu söylüyor. Yani 24 saat, evet işte 6 mil 5 mille giden bir teknede, yavaş giden bir teknede yapacak hiçbir iş yok. O dolayısıyla kendini eğlendirmenin çok önemli bir problem olarak gördüğünü söylüyor. Sen ne dersin kendini eğlendirmek konusunda?
1: Yani sonuçta sürekli yapılacak işler var denizde ya. Yani unutmak lazım, yani bir şeyi sürekli temizlemek gerekiyor ya da düzenlemek gerekiyor. Rutubetten uzaklaştırmak gerekiyor. Haritaya bakmak gerekiyor. Pusulayı takip etmek, seyir rotasını sürekli olarak güncel olarak kaydını tutmak gerekiyor. Yani baktığınızda iş çok var. Yani ama kendini eğlendirmek tarafından düşünüyorsan zaten eğlenmek için çıkılacak bir yerde eğlenmek için gidiyorsak zaten sanırım insanoğlu daha çok ya bara gidiyor ya bir
0: Karada
1: restorana gidiyor arkadaşlarıyla bir geceye gidiyor, yani hani
0: kalıyor.
1: eğlendirme arayışını bulmak çok kolay değil yani. O konuda bir şey
0: Yani
1: diyemeyeceğim yani, kendi ama kendini eğlendirmek demeyeyim de ona, yani kendini vakit doldurmak ya da vakti değerli bir hale getirmek arayışı ya da o vakitte geçmeyen vakti doldurmak diye bakarsak, yani ben kitabımı bıraktım herhalde, kitap okur biraz. Ondan sonra ya birkaç başka kitaplar aldığını da inanıyorum, yani inanıyorum. Onun dışında radyo dinleme imkanı var. Mesela ben öyle açık deniz mini transat sırasında radyo gibi bir lüksün aslında hayal ne kadar hayatımızdan çıksa da aslında zamanda televizyon yoktu. O, yani hatırlıyorum ben anneannemle beraber bana o ilkokuldan döndüğümde oturduğumuzda radyo açardık. Her akşamüstü bir tane bir şey vardı, oyun vardı. O oyunu takip ederdik, dinlerdik. O
0: Radyo
1: sırada ben
0: tiyatrosu vardı, değil mi?
1: tabii, o tiyatro, yani bu bir eğlence buydu. Yani şimdi buna açıklar, buna imkanları var. Radyo yani yüzyıldır var. O hakları da var. O belki de en büyük eğlence sanırım radyoda dünyayı dinlemek, dünyadaki oyunları, tiyatroları takip etmek olabilir.
0: Ben bir Van de Gogh versiyonunda hatırlıyorum. Amerika'da bir yelkenci, ismi Tom'du ama soyadını hatırlamıyorum. Müzik yapıyordu teknede Tolga. Yani baya hani bir müzisyenin evde kapanıp nasıl müzik ürettiği ya da müzik yaptığı gibi o adam da müzik yapıyordu. Yani belki yazmak, çizmek ve kendi adına bir şeyler
1: Üretmek.
0: üretebilir olmak belki
1: Aynen.
0: çözümlerden bir tanesi ama bence bu Van de Glove'a göre bu yarışı ayıran enteresan noktalardan bir tanesi.
1: Yani hatırlar mısın? Belki de konuşmuştuk, ben bundan önce de takip ettim. Thousand Days at Sea diye bir proje vardı. Denizde 1000 gün. Çünkü Mars'a gidiş sürecinin yaklaşık 1000 gün süreceğini düşünüyorlar. Ve bu 1000 gün sürecince bir insanoğlunun nasıl bir hem fiziksel hem mental hem de süreç anlamında kendini nasıl yöneteceğiyle ilgili bir test yapmak üzere bir Amerikalı bir seyre çıktı. 1000 günlük bir seyre. Yani parkur hiç yok, parkur Atlantik'in ortasında 1000 gün geçirecek sadece. Okey mi? Okyanusun ortasında. Ve çok güzel de bir imkanınız olursa mutlaka bakın. Bütün günlüğünü yazdığı bir web sitesi var. thousanddaysatsea.com
0: Denizde
1: diye. Bir yerden sonra teknesinin ahşap parçalarını heykel şekline çevirmeye başlıyor. Yani çünkü ahşap bir tekne, yani büyük bir tekne, yani gövde sanırım çelik ama tabii güvertede ahşap çok var. O ahşapları yontaraktan heykeltıraşlığa başlıyor. Bir yandan balıklarla konuşmaya başlıyor. Balıkların parkurları neden böyle yapıyor? Yani aynı balık mı geliyor ediyor? Yani çok ilginç bir kafa durumuna geçme durumu söz konusu. Eğer ki tabii bu tip el uğraşlarıyla ilgili resim, müzik, sanat gibi noktalar hani eğlendirici nokta olarak çok zamanı oldu ve de bunları yapmaya fırsat bulduğunda bir an bunu da unutmamak lazım. Yani benim şu anda ben kendimde mesela çok ahşapla uğraşmayı seven bir kişiyim. Bütün planlarım şunları bunları böyle bir dosyada biriktiriyorum ama bunları emekli olduğumda yapacağım diyorum. Çünkü zamanım yok şu anda. Ama hani böyle bir 7 aylık parkurda olsam sanırım tahminen birkaç maket bitirmiştim ben yolda.
0: Peki Tolgacığım, doğrudan Tolga Pamir'e bir soru. Senin Van de Globe serüvenini yakinen izledim, hatta çok konuştuk onun üstüne. Ama maalesef katılma şansını, daha doğrusu sponsor bulma şansını yakalayamadın.
1: Yani
0: Golden
1: yakaladık, yakaladık çok. Biliyorsun yani o hikayeyi de anlattım size yani. Ben yani Türkiye'nin büyük markalarından bir tanesiyle gerçekten el sıkışarak böyle bir proje gerçekleştirmek üzere ilk
0: Globe
1: başlangıcı.
0: için. Ha, pandemi çıkmıştı değil mi?
1: Nasıl?
0: Pandemi mi çıkmıştı?
1: Hayır, deprem oldu abi. Yani
0: Ha.
1: imza günü deprem. Tabii. Yani tabii orada baktığında yani 100.000'e yakın kaybımız var. Sen Tolga Van de Globe dünya turu diyorsun. Öbür tarafta nasıl canlar kaybedilmiş durumda. Tabii ben de birazcık o taraftan de bakıyorum şey. Ama böyle bir nokta vuruşu oldu. Tanrı'nın öyle bir küçük şeyine uğradık. Neyse ondan sonrası artık yani hala ben ümit var mı yok mu diye sorarsan bana hani ben, yani hiç belli olmaz bu ne olacak. Yarın bakarsın loto kazanırım giderim. Lotoyu kazanırım giderim yani.
0: Peki Golden Globe
1: Abi deli iş o yani lütfen. Yani
0: Race'e neden katılmadın? Senden bunu deli işini duymak çok enteresan. Çünkü sen de az deli değilsin işte.
1: yani onlar çok deli.
0: Onlar
1: Yani
0: zır
1: onlar
0: deli.
1: zır deli aynen. Gerçekten yani zamanı olması lazım insanın yani tabii şimdi ben şimdi onu da ben de soruyorum yani ben kendime mini transatı yaptıktan sonra ilk kıyıya vardığımda yani Brezilya'ya vardığımda sordum neden biz bunu yapıyoruz gibi bir soru vardı yani ağzımdan çıkan ilk şey bu yani manyak mıyız biz? Ondan sonra tabii bunun bir virüs halinde olup biliyorsun yıllarca devam ettim Figaro olsun şu olsun bu olsun yani hala da devam ediyorum şimdi bak tekneyi bugün de hazırlıyorum yeni sezon için şu bu yarışmaya devam ama açık denize çıkmaya devam. Onlardaki motivasyonu bulmaya çalıştım ben. Selim'le de görüştük. Ondan sonra Ertan'la da konuştuk. Hani acaba ne var arkasındaki motivasyon içinde? Yani birazcık en sonunda ben kendimi belki de küçük beyinli biriyim ben. Yani kusura bakmayın eğer ki yanlış anlaşılacaksa bu yorum ama dünya turunu hiç durmadan, hiçbir yere değmeden, hiç yardım almadan tek başına tamamlamış ilk Türk olacaklar bir tanesi. Yani bu çok önemli bir pozisyon olabilir baktığınızda.
0: Evet.
1: Belki de bu
0: Fakat
1: mu motivasyonun arkasındaki diye de soruyorum. Yani çünkü
0: Ertan özelinde benim gördüğüm aslında Ertan'ın motivasyon istemediğine dair bir şeyler anladım. Yani herhangi bir yerde yarışa bırakabileceğine dair hep ipuçları verdi. Yani böyle çok hırslı değil. Belki de o hırslı olmaması Ertan'ın bir avantajı olacak. Ne dersin? Yani en son konuştuğumuzda ya ben sizi de öyle bırakırım falan gibi bir şeyler söylüyordu.
1: valla karısı bu sefer bırakma dedi yani. Ben diyor yanlarındaydım o sırada. Bırakırsan bak bu iş yürümez abi. yok şu eşi. Daha doğrusu yani şöyle tabii yani motivasyon çok acayip bir şey. Yani çünkü suyun üstünde biliyorsun yani yaklaşık hani ben 30 gün geçirdim. Bunu 3 ile katlayacaklar, 4 ile katlayacaklar. İnanılmaz bir süre geçirecekler. Yalnızlık, dışarıyla iletişim, ne oluyor, ne bitiyor dünyada, ben neredeyim, ne yapıyorum. Yani inanılmaz bir derin bir filozofik mental baskı altına girecekler. Yani bunu unutmamak lazım. Yani bu mental baskının altından nasıl bir adaptasyon bulacak beyin ya da vücut, organizma onu belirleyici iş. Yani sonuçta bir yerde yıkılma anına geliyorsunuz yani ben geldim oldu yani onu çok iyi biliyorum yani inmek istesen
0: Evet.
1: inemiyorsun dönmek istesen dönemiyorsun ama bir şekilde birçok mesela mini'de hatırlıyorum ben ilk etabı bitirdiğimizde 12 tane sporcu yarıştan çekildi aslında hepsi de böyle hani bahaneler buldular yok elektronik yok şu bu yok yelkenlerim şu bu ama o 12'nin içinde 4-5 tanesinin yani ben burada ne yapıyorum sorgusu, yalnızlık, bitkinlik, yorgunluk ve beraberinde dış etkenlerden yani dış faktörlerin yorumlarından etkilenerek karar mekanizmasını çalıştırdı ve bundan daha sonra nasıl diyeyim size utanç değil
0: Mental
1: de
0: yorgunluk mu?
1: tabii o şey yani ya biz öyle etkilendik buna aslında yani dışarıdan etkilendiğim yorumu gibi açıklamalar da oldu yani. Şimdi o tabii o konuda o yaklaştığı karaya yaklaştığı anlardan korkmak lazım. Karaya yaklaştıkları anlar bunların hepsi böyle su yüzeyine çıkacağı noktalar olacak bence bu görüşlerin.
0: Ha, yani şunu söylemediğini anlıyorum. Yani açık denizde ufkunda hiçbir kara parçası yoksa zaten devam etmekten başka şansın yok.
1: Yok, aynen.
0: Ama karaya yaklaştın, orada bir ada görüyorsun, hatta tekücük bağlanmış tekneler görüyorsun. Ya ben de şuraya gideyim demiri atayım, bu işte burada bitsin duygusu mu?
1: Yani evet, yani olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani işi kolaylaştırmak değil de yani kolaya kaçmak anlamında yani öyle bir yorum yapmak da istemiyorum da hani nereye kadar dayanma gücünün ve motivasyonun içini beslediği önemli yani bana sorarsan. Yani burası birazcık karaya yaklaştığı anlarda gerçekten bunlar tekrar sorgulanıyor. Yani herhangi bir ne yapıyorum ben
0: Peki.
1: burada? Yani bir de tabii koşulları çok önemli. Yani çok zorlu koşullar geçirip ondan sonra bir 4 ay öyle koşulardan sonra tam Avustralya'ya vardın, Sydney tarafındasın. Yeter ya deyip yani niye yapıyorum ben bunu diyebilir yani. Gayet doğal bir şey yani.
0: Peki yarışa gelelim. Şimdi şu anda harita önümde açık. Par Nayman, bu arkadaş bir takım problemler yaşadı ve sanıyorum 3-4 gün geri döndü ve tam sanıyorum yelkeni ana direkle ilgili bir derdi vardı. Onları filan halletti. Selim de onun önündeydi ama o tekrardan start aldı. Selim'e yetişti, geçti. Hatta bugün haritada baktım. Selim Afrika'ya doğru rotasını kırmış. Sen yarışı takip ediyor musun? Yani mesela şu anda ben haritaya baktığım zaman Selim'in teknik bir problem yaşadığı yorumunu yapıyorum. İzliyor musun yarışı?
1: Yani izliyorum yani ben ama yani hani her gün bakmıyorum ama yani haftada bir ikiyi bakıyorum yani neredeler ne yapıyorlar diye çünkü çok uzun soluklu bir yarış. Sonuçta normal hava koşullarıyla da strateji belirlenen bir yarış değil dediğin gibiyim o kadar olduğu gibi. Ama Atlantik'in bu şu geçtikleri bölgesindeki zaten sistemi biliyoruz. Sentelen yüksek basınç, alçak basıncının olduğu noktada ya bunun dışından ya da içeriden geçme. Biliyorsun daha önce Vendée Globe yarışında Jean Lecam öyle bir girişimde bulunmuştu. Yani sonuçta Damien biraz daha tabii geniş gidiyor o konuda. Yani bir yorum yapabilmek çok kolay değil. Çünkü yani gerçekten psikoloji, teknenin teknik durumu, ondan sonra kendilerine olan güvende hissetme duygusu, birçok nokta bu işin içine giriyor yani. Hani ben Tolga sen ne yapardın diye bakarsan hani böyle bir parkurda tabii ki ben Atlantik tarafını çok yani iyi biliyorum demem de yani sürekli aynı sistem Brezilya köşesine kadar herhalde inip sonra tekrar her Imoka'da yaptığımız gibi Sentele'nin altından geçip tekrar Afrika'ya doğru yönlenmek isterdim ama
0: Evet, bu belki bu Saint Helen yüksek basınç şeyini güney yarı küre ile kuzey yarı küre arasında bir bölge orası. Doldurumlar diye geçiyor ve orası hala bu filonun sanıyorum çözmesi gereken en önemli şey. Şu anda aralarında herhalde bir İlk tekneyle sondaki tekne arasında bilmem sanıyorum bir 500-600 mil fark var mıdır?
1: Tabii canım yani hem lateral hem paralelde baktığında var tabii o kadar fark. Yani o daha da açılabilir yani çünkü
0: Ama
1: içine
0: önemli değil gibi geliyor bana. Çünkü yani çok uzun bir yarış. Yani sonuncu olan teknenin yarışı birinci bitirmesi hala
1: Erdem.
0: ihtimal dahilinde.
1: Tabii yani mesela bu şey var yani kumar demeyeyim de hani böyle hani at yarışı o tarzında bir oyun oynasan yani verisi çok olabilir yani. Yani sürprize çok yakın. Kim bırakacak, kim bırakmayacak, kim devam edecek, kimin teknik problemi olacak, kim kalacak. Yani çok şey var şu anda. Yani daha çok başındayız yani. Ama geçen seferki yarışlara baktın mı hiç? Yani aslında önemli olan orası. Orada da onları bir incelemek lazım. Yani şimdi Damien tabii Damien'i ben Figaro'dan tanıyorum. Figaro da yarışçıydı. Çok ciddi bir bütçeyle hatta şimdi ben de onu geçen konuştuk. Damien'in bu Golden Globe Race için çıkardığı bütçe 600 bin euroluk bir bütçeden bahsediyoruz. 600 bin euro dediğin bana sorarsan nereden baksan 2 tane Figaro season yani
0: Evet.
1: sezonu yapar. Böyle bir yarışta böyle bir bütçeyi ortaya çıkarmak büyük bir girişim, büyük bir başarı. Ama tabii şu anda tabii en iyi hazırlanmış şekilde de devam eden o. Yani tekneye çok iyi şekilde hazırlanmış durumda. Ekipmanları çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim, starttan evvel Damien'in şey vardı, batem töreni vardı. Batem töreninde yani iki tane hazırlıkçı, yani preparatör dediğimiz tekneyi hazırlıyor. Diğer yandan bakıyorum Selim aynı anda işte oradan geçiyorduk. İşte yok güneş panelini takmaya çalışıyorduk. Ya da ne bileyim hala vidalar dışarıda. Yani gene hani bir eşdeğer bir hazırlık süreci söz konusu değil. Şimdi bu sonuçta tabii sonuca ve de yaptığım parkura ve de zindeliğe de yardımcı oluyor. Şimdi o farkı da görüyoruz yani. Sonuçta para, gördüğüm kadarıyla para bütün her şeyi satın alıyor. Yani sonuçta kusura bakmayın ama yani teknik, her ne kadar teknik bir spor olsa da, mekanik bir spor olsa da bir yerine kadar finansal yapı, güç sonuca da büyük etki sağlıyor yani.
0: Tabii canım, neredeyse baş at diyebilir. Peki geçenlerde internette şöyle bir habere rastladım. Amerika'daki yelkenciler neden artık yelken yapmıyoruz, neden artık yelken yarışları yapmıyoruz diye yakınıyorlardı. Ve tekrardan yani save the sailing falan gibi de bir lafları vardı. Yani var mı haberin Amerika'da yelkenciliğin artık popüler olmaktan uzaklaştığına dair? Fransa'da durum ne?
1: Fransa da aynı. Yani
0: Öyle mi?
1: sonuçta tabii yani çok ilginç. Yani bu zaten denizcilik endüstrisinde Fransa'nın büyük bir rolü var. Yani şeyi unutuyorum. Hani 11-15. yüzyıl arasındaki ticaret rüzgarlarıyla koloni savaşı sırasında İngiltere, Hollanda, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin dünyayı keşfetme, yeni pazarlar açma olayını unut bir kenara koyalım. O ayrı bir konu. Okey mi? Yelkenciliğin gerçekten hani şu günümüzdeki halindeki altyapısına bakarsan, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan bir Avrupa'nın denizler açılıp denizde birazcık huzur bulmak ya da ne bileyim o keyfi yaşayaraktan onu bir denizcilik anlamında yani plezans dediğimiz hani noktaya getirmesinin başlangıcı İkinci Dünya Savaşı. Şimdi ondan sonra 60'larda zaten Benetton'dan tut işte birçok grup kendi yelkenli üretimi, İngiltere'de de aynı, herkes kendi evinde üretim yapıyor, şu bu. Bayağı bir gelişme var söz konusu. Ama tabii ben şu an La Rochelle'de yaşadım. Büyük babalar hala tekne sahibi. Mesela La Rochelle limanında 5.000 tekne var. Oğulları artık 35-40'lara gelmiş durumda. Baba hala onları denize çıkarma isteğinde. Küçük çocuklara baktığında küçük çocuklar biz yok hayır istemiyoruz denize çıkmak istemiyoruz telefonumuz var yok arkadaşlarımız var şu bu. Bir yerden sonra eğer büyük baba vefat ederse oğlu bu şevki ya da bu sporu çocuklarına geçiremediği ya da onu bir yaşam tarzı haline getiremediği için bir yerden sonra teknenin maliyeti büyük bir yük olmaya başlayıp tekneyi elden çıkarma gibi bir durumda. Bu yüzden de inanılmaz bir düşüş var. Ama
0: Ya Tolga, tam
1: bir
0: da
1: bitir.
0: konuşmak istediğim bir noktaya getirdin
1: Bir şey
0: bu
1: söyleyeceğim.
0: sözleri.
1: Onu
0: Tabii.
1: bitireyim. Dur beksin abi.
0: Tabii.
1: Ama onun dışında federasyondaki rakamlara baktığım zaman federasyondaki bu wing foil, windsurf gibi sınıflardaki artış inanılmaz büyük bir boyutta.
0: Geçen gün seninle telefonda konuşurken senin oğlanın, ki ben senin ne kadar onu yelkene doğru ittirmeye çalıştığını ama çok da cevap alamadığını biliyordum. Ama son telefon konuşmamızda birdenbire içinden bir denizci canavar çıktığını anlattın.
1: Tabii
0: Biraz
1: tabii
0: anlatsana şu oğlanı.
1: Türkiye'deyken biz doğayı Bodrum'daydık biliyorsun hani ben federasyon için görev yaptığım sırada yelken kursuna yazdırdık. İşte 2 ay kursa gitti. Optimist. Ondan sonra bir akşam geldik biz hani tekrar devam edecek miyiz konusu söz konusu oldu. Doğacığım işte yani tekrar senin yelkeni yazacak mıyız? Anne baba ikimizin gözünün içine bakaraktan anne baba siz yelken yapmayı seviyorsunuz diye ben de yelken yapmak durumunda değilim dedi.
0: Zorunda değilim.
1: Aynen zorundayım. Ondan sonra tabii çok haklı yani sonuçta. Yani biz illa ki bizim sevdiğimiz hobimiz ya da ne bileyim tutkumuz doğrultusunda onun da o tutkuya sahip olmak durumunda değil. Çok haklısın dedik. İkimiz de böyle donup kaldık. Neyse öğlen yemeği bitti şu bu. Ben akşama kadar tabii bu benim kafamda kurcaladı tabii yani. Ne yapacağız? Akşam değil, ben o şey dedim. Okey dedim. Çok haklısın dedim. Sana da %100 hak veriyoruz bu konuda dedim. Ama senden bir baba olarak bir tek bir ricam var dedim. Yani ben de yelken yapıyorum. Yelkenin birçok sınıfında yani suya çıkma imkanım oldu. Ama benim tutkum çocukluğumdan beri windsurf'tür. Windsurf'e de ben hala devam ediyorum. Yani şu an bu benim burada bile sürekli yani devam ediyorum. Senle baba oğul, board to board, windsurf yapabilme, yani o sürate erişip birbirimize hani ya, şakalaşma anını hissetmek benim hayatımda yaşayacağım en büyük zevklerden biri dedim ben. Bana dedi ki okey, peki, okey, belki windsurf'ü öğrenebilirim dedi. Biz Fransa'ya geldik ondan sonra. Geldiğimizde bak, okulun, kulübün windsurf sınıfı var. Açılış devam ediyor, ister misin? Evet, öğreneceğim ama yarışlara katılmayacağım dedi. Geçen sene, yani 2024 başında, okey mi? Şu an La Rochelle'de yarış takımında Fransa şampiyonası seçmelerini kazandı. Bölge birinci, üçüncüsü olarak bitirdi. Şimdi Fransa şampiyonasını 8. tamamladı. Şimdi de okul değiştirdik. Spor etüde geçti. Yani sportif eğitime haftanın 3 günü antrenörüyle, işte bunun elit sporcularıyla birlikte antrenmanda 2 gün fiziksel kondisyon. Önümüzdeki bu sene içinde programında Avrupa Dünya Şampiyonası ve de Fransa Şampiyonası hedefleriyle yoluna devam ediyor bakalım.
0: Peki Tolga, bir şey soracağım. Bu değişim onun davranışlarında yansıdı mı? Yani çünkü tam da kim kişiliğini, kimliğini oluşturma yaşında
1: Tabii.
0: davranış değişikliği gözlüyor musun?
1: Yani Doğa hep çok hırslı bir çocuktu, onu biliyorum. Yani asansöre ilk binecek, yok arabadan ilk inecek, yok önde yürüyecek. Yani sürekli böyle bir problem söz konusuydu ailede. Ben de bunu hep bastırmaya çalışan bir taraftaydım. Yani sonuçta hani burada kötü kaybedenler vardır. Yani kazanamadığı zaman ağlar çıkar gider. Yani sana şöyle söyleyeyim. Geçen sene buradaki yarışlardan bir tanesini dördüncü bitirdi. Bir puan eksikle. Okey mi? Yarış töreninde işte giyindi, eşyaları topladı falan. Hadi gidiyoruz dedi. Oğlum yarış töreni var. Bütün arkadaşların orada yani. Birinci, ikinci, üçüncü, onları alkışlarım şu falan. Eğer o podyumda değilsen burada olmanın hiçbir anlamı yok benim için dedi.
0: Vay.
1: Ah dedim, ondan sonra şimdi biz de hanım, yani Stefani'ye baktım. Stefani dedim, yani ben bunu şey yapmıyorum orada, yani bir kültür. Kazansak da kaybetsek de hani oradaki insanlar beraber yan yana olmamız lazım. Şu bu. Yani saygıdır yani şu bu. Ondan sonra şeyle konuştum. Yani psikolojik, yani ekibin psikoloji tarafıyla ilgilenen kişiyle.
0: Rehber.
1: Tolga dedi, biz bir yerden sonra dedi çocuklardaki bu hırsı güdümlemeye çalışacak bir ortam yaratmaya çalışıyoruz dedi. Bu doğada natürel olarak var. Lütfen sen bu işe karışma dediler. Beni geri çektiler. O yüzden
0: Öyle
1: şu
0: mi?
1: anda ben hiç yorum yapmıyorum aynen. Çünkü diyor ki, çünkü sporcuları yani çok da bir yakın takip ediyorlar. Hem fiziksel, hem beslenme, hem psikoloji, hem o motivasyon şu bu. Bazen ne kadar böyle içinde performans olan çocukların o performansı yukarı çıkartamadı, yani su yüzüne çıkartamadıklarıyla karşılaşıp onu tekrar böyle şeye çevirmeye çalışıyorlar. Ve çok da aslında bazen bana çok acımasız geliyor, çünkü gördüğün kadarıyla 21 yaşına kadar olan bir çocuk, 16-21 yaş arası süper bir potansiyel, 21'den sonra bir çöp. O yüzden de hani ben pek onu sevmiyorum. Benim çek istediğim şeydi yani, gerçekten yelken yapmaktan zevk alıyor olması lazım. Zevk aldığı sürece sonuç yanında geliyorsa, o zaman pastanın üstündeki kiraz. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet. Yani burada da aslında ne bileyim mesela bu centerboard çocuklar üniversite aşamasına gelince denizden kopup gidiyorlar. Yani belki bir istikrardan söz etmek gerekiyor. Şimdi de aklıma Sadun Bora'ya sorduğum bir soru vardı. Çünkü biliyorsun dünya turu da bir spor klasmanı olarak ele alınabilir. Bir sürü aile, bir sürü insan yapıyor bunu. Ama bir kısmı turu tamamladıktan sonra tekneyi satıp deyim yerinde ise dağ başında çiftlik alıp tarıma başlıyorlar. Bir kısmı da devam ediyor. Mesela Sadun Bora bunun tipik bir örneği. Biliyor hepimizin hayatında önemli yeri olan o
1: Tabii
0: dünya
1: ki.
0: turu yaptıktan sonra Sadrı abi denizden asla kopmadı. Son nefesine kadar hep denizle iç içe yaşamaya devam etti. Belki şimdi doğayı da takip etmek lazım. Kaç yaşına kadar denizle olan ilişkisi sürecek ya da bu heyecanı katlayıp büyütüp bir Van de Globe yarışçısı olacak mı? Olur mu sence?
1: Yani Şimdi baktığımda hani şimdi şeyine bakıyorum yani kariyer gelişimine geçen sene işte yani bölge üçüncüsü, ondan sonra nasyonelde yedinci, bu sene gene bölge ikincisi, şeyde Fransa şampiyonasında sekizinci pozisyonda. Yani tabii bu ileriye doğru şimdi antrenörleri de yani doğada büyük potansiyel görüyorlar, şevk görüyorlar, istek görüyorlar. Ben de görüyorum yani, size şöyle söyleyeyim yani bütün şimdiye kadar biriktirdiği paraları o IQ Foil'e yatırıp onu aldı. Evde yatağının altında böyle ayrı bir
0: Ha,
1: sistemde
0: kendi
1: tutuyor.
0: harçlığıyla mı aldı?
1: Tabii, IQ Foil'ini kendi aldı. O yüzden hani çünkü büyük
0: Ha.
1: paralar bunlar. Hani öyle bir imkanımız yok ama ben dedim ki ben bütün buna yatıracağım çünkü ileride buna gitmek istiyorum diye. Okey dedik, aldı. Şimdi antrenmanlarda işte sürekli olarak antrenmana çıkıyor, gidiyor geliyor yarışları. İşte yani baktığınızda hani böyle bir bu sistemin içine girdi. Yazında hatta iş olarak hani okul dönemi kapandığında şu bu gidip kulüpte antrenör yardımcılığı olarak çalışıyor. Yani sürekli denizde. Denizde olmayı çok seviyor. Hatta geçen akşam yatıyorduk beraber sohbet ediyorduk yatmadan hemen. Ondan sonra ya ben denizde başka biri oluyorum baba dedi. Ondan sonra nasıl yani dedim ondan sonra. Daha duygulu oluyorum dedi. Allah Allah.
0: Canım.
1: Yani ne demek istiyorsun dedim sen. Ondan sonra yani işte bak o işte geçen hani yarıştayken biri işte girdi yani yelkenim hani küçük bir şey yaptı, iz yaptı efendim. Evet. O sırada ağlayacak gibi oldum dedi ondan sonra. Her zaman ağlama şey gelmiyor bana dedi. Oradayken gel dedi falan sen. Mesela, öyle bir durum söz konusu yani. Bakalım yani gelişiyor. Deniz onu şu anda yapılanıyor. Ben hep aynı şey söyleyeyim. Biliyorsun deniz heykeltıraş gibi. Bütün pürüzlerinizi alıyor. Bütün yontularını devam ediyor. Yıllarca vurduğu dalgalarla
0: Alıyor.
1: kayalar gibi. Herhalde onu da şekillendirecek umarım. Güzel bir şekilde şekillendirir.
0: Peki Tolga, çok az zamanımız kaldı. Aşağı yukarı bir 6 dakikamız falan var. Seninle de epeydir sohbet etmedik radyoda. Hazır seni yakalamışken biraz da Türkiye turunu konuşalım. O nasıl gelişti? Umduğun gibi gelişti mi? Bence artık bir marka olmayı başardı gibi duruyor bana göre. Nedir durum?
1: Yani tabii şimdi Doğukan çok güzel bir proje gerçekleştirdi. Bildiğim kadarıyla da peşinden o da aynı benim gibi bir belgesel hazırlığında. Ondan sonra bu güzel bir süreç, ilginç bir süreç. Hani dedik ya hani şimdi şöyle düşün, Türkiye Turu rekorunu hani biz federasyon kurgusu ve de yönetimi altında yapıyoruz. Başkaları çıkıp bunu hiçbir şekilde olmadan yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir parkuru. Belki de ona bakarsın. Türkiye Turu rekoru değil, kaçak Türkiye Turu rekoru denir. Yani gibi gün öyle bir noktaya da gelir. Hiç problem değil. Ama bu ben inan şeye birazcık hani geri çektim. Çünkü solo da okey, solo girişimler oldu. Ama ekipte de aileri gitmedi. Ben buna şaşırıyorum. Yani Türkiye'de birçok ekibimiz var. Yani güzel yarışlar, güzel uluslararası yarışlara katılıp için çok büyük paralar harcayıp çok büyük deplasmanlara gidip çok büyük yüklerin altına giriyorlar ama Türkiye'deki yani böyle bir parkuru, ülkenin kendi içindeki parkurun içinde bir imza atılamamış olması birazcık benim eksik bulduğum nokta. Yani ben isterdim kendi ne bileyim ve bu büyük ekürlerimiz sürekli güney yarışı gibi yarışlara giriyorlar ama senenin bir 2 senede bir olsun, 3 senede bir olsun kendi aralarında hani böyle bir challenge'a çıkıp bu rekoru da biz yapacağız gibi bir mesaj verseler bence çok daha iyi olurdu. Ama olmadı. Yani sanırım zor geliyor. Biliyorsun hani deplasmanlar, ekibi toparlamak zaten kolay değil. Şimdi Karadeniz'e çıkacağız, ne yapacağız? Yani orada bilmiyorum yani hiç durmadan gitmesi mi acaba problem olan taraf? Hani şimdi bu soruyoruz hani Ertan
0: Ama
1: Selim'den
0: yok,
1: böyle bir dünya turunda.
0: o yarışın ama asıl özelliği o. Yoksa yani limandan limana Türkiye turu yapmak, Türkiye gezmesi olur yani. Yarış olmaz.
1: Yani ben bana sorarsan bir benim eksik yaşadığım yer orası. Çünkü hani tek başına sol olarak yapmak üzere çıkabilecek adam sayısı Türkiye'de kaç? O bir gerçek. Okey. Ama ekipli olarak yapabilecek adam sayısı çok.
0: Evet.
1: Yani beni tek bu işin hani gelmesi gereken noktaya gelemediğinin işareti bu ekipli olan tarafın ne yazık ki daha da artmaması.
0: Peki bir şey soracağım. Bu yarışın popüler hale gelmesi bir Türkiye markası olarak kalmasından dolayı olabilir mi? Yani mesela bu yarışa dünyada ünlü yelkenciler de katılsa idi ya da bu Türkiye turu rekorunu o kadar cazip hale getirebilseydik bu
1: Tabii.
0: yol değişebilir miydi?
1: Tabii ki tabii ki tabii ki. Bana sorarsan değişirdi yani. Şimdi gelip bir Fransızın o yapılan rekorları 2 dakikada egale edip bir daha da tekrar kimsenin girişemeyeceği bir hale getirmesi çok kolay. Ama o da öyle de bir risk de var yani. Şimdi tabii çünkü baktığında buradaki tekneler formlarına baktığında hepsi açık deniz yarışları formatında. Jacques Vabre, Drom, şu bu çok sürat tekneler. Yani ben şimdi şu an hani burada klas 40'lardan bir tanesiyle gelsem rekoru tek başıma solo 6 güne kadar çekerim. Ondan sonra da Türkiye'de kimse bunun üstüne çıkamaz. Ama acaba bu olduğunda projeyi güçlendirir mi yoksa tamamen mi sıfıra indirir? Orası başka bir soru. Çünkü düşün ki yani hiçbir zaman yapamayacağım bir rekorun süresi tamamlandığı andan itibaren acaba girmeye hevesin olur mu olmaz mı?
0: Peki, o zaman direkt sana sorayım. Türkiye turu rekorunun inebileceği en az zaman nedir sence?
1: 4,5.
0: Tekne şeyi vermiyorum.
1: 4,5 gün.
0: Mesela 4,5. Peki, windsurf ile yapılabilir mi?
1: Tabii ki niye yapılmasın canım? Ama yani biliyorsun geçen 2 yıl evvel ya da 3 yıl evvel bir İngiliz Rusya kıyısından çıkıp bütün Avrupa'yı gezip Türkiye'den girip tekrar Karadeniz'i geçip Rusya'dan tekrar bisiklete binip geri döndü. Sörfle yaptı bütün parkur. Ama dura dura yaptı yani hiç durmadan yapmadı.
0: Tabii, yani sonuçta
1: Ondan sonra
0: sörfte
1: eğer
0: her
1: ki
0: zaman
1: yapılır, ben bana sorarsan yapılır hani yani gerçekten niye olmasın? Yani sonuçta gerçek bir windsurfer tarzında bir board üzerine birkaç taneye konacak malzeme. Yani çünkü windsurf de süratli ya. Ama tek büyük sorun tabii ki ondan sonra yiyecek konusu birazcık zorlu olabilir.
0: tabii,
1: Çünkü
0: ama mesela kural değişip ne bileyim yüzücüler de yapıyorlar ya, işte su veriyorlar,
1: su
0: işte
1: aynı.
0: şeker veriyorlar vesaire. Yani
1: Aynen.
0: bir tekne, bir bot gelip sörfteki adama işte su, yiyecek vesaire falan verebilir.
1: Aynen.
0: Son sorumla bitireyim o zaman sohbeti. Windsurf'le Türkiye turu rekorunu yapmaya dener misin?
1: Aa, denenebilir. Yani hayır demeyeyim, hayır da demeyeyim, evet de demeyeyim ama yani aslında yani o tip bir şeyle niye olmasın, aslında ilginç bir proje olabilir gerçekten ama yani bence birçok şey denenmeli yani çok denenecek çok konu var Beysun abi yani çok imkanımız var çok güzel dört tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz güzel mavi su hava yani ne istersen kültür tarih her şey var bence suya çıkmanın ve denizlerimizi biraz daha keşfetmenin yolunu bulacak kolay alternatifler yaratmak önce bence önceliğimiz olmalı ki sonrasında bu tip deliler çıksın arkasına.
0: Peki Tolga Pamir, Tolgacığım çok teşekkür ediyorum. Seni de işten alıkoyduk galiba. Teknenin altını mı
1: Hemen, hemen
0: zımparalıyordun,
1: size şöyle bir şey
0: ne
1: yapayım. Yeni sezonu hazırlanıyor abi. Tekne gövdesini hazırlanıyor.
0: yapıyordun? Çok teşekkür ettin tekrardan.
1: Ben teşekkür
0: Evet.
1: ederim. Herkese çok selam.
0: Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Açık Deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Yes.
1: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgarda. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Can Yücel.
2: Gidilmeyen yol.
4: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
4: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
5: Sayfiye.

0: Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İdil Özcan ve Ayşegül Altınay'a teşekkür ederiz.
2: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustane Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi Ramişnevit. Milat Bülent Kılıç Eslem. Baştan sona bir müzik programı mı yapmalıyım diyordum ama böyle bir gündemin ortasında bunu yapmak bana adil ve doğru gelmiyor. Sonuç olarak sürtünmesiz uzayda yaşamıyoruz çünkü. Müziklerini dinlediğimiz insanlar ölürken, öldürülürken onların sorunlarına gözlerimizi kapatamayız. Geçen hafta Türkiye'de ve dünyada egemen olan görüşlerin tersine ben son çözümlemede İran'ın bu savaşı kaybetme olasılığının yüksek olduğunu, belli bir raundu kazanmanın o maçı kazanmak anlamına gelmediğini söylemeye çalışmıştım. Hep dediğim gibi her zaman öngörülmemiş gelişmeler olabilir ve sürecin yönü bütünüyle değişebilir. Ama genel hattın, akışın hala aynı yönde olduğu kanısındayım ben. Böyle düşünmemin bir takım gerekçeleri var. Örneğin İran uzun zamandır Hürmüz Boğazı'nı bir koz olarak kullanıyor. Bu yolla dünyadaki önemli bir ticari ve petrol hattını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Özellikle Amerikan politikaları üzerinde. Böyle düşünmemin bir takım gerekçeleri var. Örneğin İran uzun zamandır Hürmüz Boğazı'nı bir koz olarak kullanıyor. Bu yolla dünyadaki önemli bir ticari ve petrol hattını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Özellikle Amerikan politikaları üzerinde bu yolla bir baskı.

geçirmesi ve Suudilerle sıcak çatışmaya girmesi, Babül Mendeb üzerinden yapılacak petrol sevkiyatını da ciddi biçimde kesintiye uğratıyor. Husilerle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı görüşmede Husilerin onlara Amerikan ve İsrail gemilerine ve ticari gemilere saldırmayacağız taahhütünde bulunduğu ama Suudi gemilerine hedef almaya devam edeceklerini söyledikleri öne sürüldü. Bu yarattığı ekonomik yıkım itibariyle kuşkusuz ki İran'ın elini güçlendirmeye yarıyor. Çünkü petrol fiyatları hızla artıyor. Her zaman sürpriz gelişmeler olabilir ve senaryo değişebilir dediğim şeye bir örnektir bu da. Ama şunu unutmayalım, bütün bunlar yaşanırken İran'ın eli yeterince rahat değil. Yani ekonomik olarak güçlü ve sarsılmaz değil ki süreci sakince atlatıp yürüttüğü yıpratma savaşının meyvelerini toplayabilsin. İran giderek daha az petrol satabilir durumda. Bu da yoksul kitleleri vurmaya devam ediyor. Savaşın finansmanını sağlamak için petrol ticareti mümkün olmadığına göre halkın gırtlağına çökmek durumunda. Bu yolda da vergileri artıracak, enflasyon aracılığıyla halkın elindeki avucundakini değersizleştirecek ve bol miktarda da para basacak. Tam da bu noktadan devam edecek olursak, İran'da uzun süredir dolar rekordan rekora koşuyor. Her yeni rekor artık bu kadarı da olmaz dedirtiyor ama her defasında daha kötüsü oluyor. Bu nedenle de halkın yoksulluğu katlerleniyor. İran'daki 6 Kürt siyasi hareketinin oluşturduğu koalisyon tam da böyle bir ortamda 13 Eylül'de bir bildiri yayınlayarak 16 Eylül'de taçlanacak bir genel grev ve kepenk kapatma eylemi süreci başlattı. O günden başlayarak da bir hareket oluştu ama eylemler gerçek karşılığını özellikle 16 Eylül'de buldu. 17'de de devam etti bu. Çağrı İran geneli için yapılmıştı ama büyük ölçüde Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu yerlerde karşılık buldu. 20'nin üzerindeki kentte kepenk kapatmalar ve grevler söz konusu oldu. Kimi istisnai yerlerde katılım %50'leri bulsa da her yerde aynı etkiyi de üretmedi. İran'ın ortak bir muhalefet hareketi olsaydı bu bütün ülkeye de yayılabilirdi ama ortak bir gücünkiyle değil, yalnızca 6 Kürt hareketinin, kimi kaynaklar bunun 8 hareketin çağrısı olduğunu söylüyor. O son ikisini bilmiyorum, belki başkaca partiler İran genelinde bu çağrıya katkıda bulunmuştur. Onları henüz bilmediğim için 6 Kürt hareketinin çağrısından söz ediyorum. Demek istediğim şu, İran muhalefetinin bir önderlik sorunu olduğu bir kez daha burada açığa çıkmış oldu. Başlar başlamaz biraz uzattım, farkındayım. Kusura bakmayın, mecburuz böyle konuşmaya. Ben öyle hissediyorum. Bugün müzik dinlemeye çok güzel bir Afgan halk şarkısıyla başlamak istiyorum. Bu Herat'a özgü, neşeli, şakacı bir parça. Heratlı sanatçı Muhammed Kasım Mesrur'un ve arkadaşlarının icra ettiği bir parça. Mesrur, Herat'taki bu müzik türünün önemli temsilcilerinden biri. Dinleyeceğimiz parçanın adı ise Morgek. Morgek ise Afgan Farsçası olan deride ve İran Farsçasında küçük kuş ya da kuş anlamına geliyor. Şöyle diyor, şu küçük kuşu görmedin mi? Hangi kuşu? Şu uzun kuyruklu, ak kanatlı, göğsü kaplan benekli kuşu diye başlıyor. Sonra da kuşu bir çakal kapmış, çakalı da köpek ve sonra soruyor, kuşu kapan çakalı görmedin mi? Ve çakalı kapan köpeği görmedin mi diye de ilerliyor.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Muhalif İran halkının mevcut rejimden bir umudunun olmamasının yığınla nedeni var. Bunun her çevrede, her toplumsal kesimde bambaşka bir takım karşılıkları olabiliyor elbette. Ama örneğin bazı çevreler İran'ın uzlaşmak yerine, üstelik de komşu sayılan ülkelere füzeler yollamasına çok kızıyor. Bu elbette hassas bir konu ve bu kadar basit değil sanıyorum. Ama bu aralar o umutsuzluğu körükleyen önemli bir gerekçe de Mehsa Jina Emini ayaklanmalarının patlak vermesine neden olan Geçte Erşad'ın yani ahlak devriyelerinin sokaklarda yeniden gözükmeye başlaması oluyor. Rejim yeniden kadınların saçlarıyla, insanların giyim kuşamlarıyla uğraşmaya başladı. Halk da yaptırımlar, savaş hali ve ürkütücü düzeydeki bu yoksullaşma sürecinin içinde rejimin yeniden bu meseleyi takıntı haline getirmesine öfkeleniyor. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratlarının görüntülere sızarak rejimin ulularının yerini saptadığını düşünmüşlerdi ve sokaklardaki, caddelerdeki kameraları kaldırmışlardı bir süre önce. Bu yolla otomobillerin içindeki kadınları bile hedef alıyordu İran İslam Cumhuriyeti. Başları açıksa örneğin, giyim kuşamları uygun değilse onlara ağır cezalar uyguluyordu. Şimdi ise yeniden ahlak devriyesini gündeme sokmuş oluyorlar. Ben rejimin bu başlıkta yenildiğini ama bunu bir türlü kabul etmediğini düşünüyorum. Eminim ki biraz stabil bir ortama geçtiklerinde birileri çıkacak ve sözde reform adı altında bunu bir çerçeveye bağlamaya çalışacak. Sırada yine Afganistan Herat müziğinin geleneğinin bir dönemki önemli ustalarından biri olan ve halk arasında Sufi terzi olarak da bilinen Gulam Nebi Zendedil'in iki çok güzel parçası var. 1928 doğumlu olduğunu sandığım Gulam Nebi Zendedil'den geriye birkaç parça kalmış ancak. Ama biz hep birlikte onun mirasını kurtarmaya çalışacağız şimdi. Dinleyeceğimiz ilk parça Bozgale yani Oğlak olarak da biliniyor ve şöyle diyor başlangıçta. Teyze, kurbanın olayım, bir oğlak kebap et, bir gece misafirin olayım. Parçanın ilginçliği ise şurada. Üstad Zendedil parçayı seslendirirken gerdan kırıyor, parmaklarını şakırdatıyor, elleriyle keçi boynuzunu taklit ediyor ve en önemlisi de ağzıyla hatta şişirdiği avurtlarına yumruklar vurarak garip nefes hareketleriyle bambaşka sesler üretiyor, nidalar atıyor. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Son bir haftada İran İslam Cumhuriyeti Irak'taki, yani özellikle Süleymaniye ve Erbil'deki kimi Kürt kamplarına İHA ve füze saldırıları düzenledi. Bu bir rutin ama Kürt grupları bu kez bu durumu ülke genelinde 16 Eylül için yaptıkları grev çağrısına bağlıyor. Yani rejim silahlı hareketlerle sivil hareketler arasında bir bağın oluşmasını da engellemeye çalışıyor denebilir, böyle yorumlar var. 8 Eylül'de Piranşehir adlı kentte bir besiç Kürt din adamı olan Molla Muhammed Necati de motosikletli silahlı kişilerce öldürüldü. Devlet medyası bunu Kürt muhalefet partilerine bağlıyor ama hiçbir Kürt partisi bu sorumluluğu üstlenmedi. Bu durumu da Kürtlerin olası bir operasyonu için alan düzlediği biçiminde yorumlayanlar var. Geçtiğimiz günlerde Trump, savaşın Kasım'daki ara seçimlerden hemen sonra sona ereceğini söyledi. Bir iki gün sonra da başkan yardımcısı İran savaşının birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi. Trump'ı destekledi. Gelişmeleri gözlemleyeceğiz ama bu süre gelen şeyin Vance için bir savaştan çok bir çatışma, çekişme anlamına geldiğini de hatırlatmış olayım. Heratlı halk sanatçısı Gulam Nebi Zendedil'den şimdi de bir başka parça dinleyeceğiz. Zendedil'in özellikle 1950 ve 80 döneminde etkili olduğunu sanıyorum. Ortada bir stüdyo kaydı yok, dolayısıyla ses kalitesi çok iyi değil ve buna takılmamanızı umuyorum. Parçanın adı ise Yare Mengeli, yani sanırım Mengelli sevgili demek.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. İran rejimi son günlerde yeni ve ilginç bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Bu bir web sitesi üzerinden işleyen bir ihbar hat. Adı da Elaç, yani ilaç. Ama Farsça'da ilaç, tedavi ya da bir marazın çaresi anlamına geliyor. Rejim bu site aracılığıyla yurt dışındaki muhalifleri saptamak, avlamak istiyor. Bu ilaç yani tedavi uygulaması 3 başlıkta çalışsın isteniyor. Kamu ve medya alanının izlenmesi, bireylerin kimliklerinin kaydedilmesi ve kamuoyundan raporların alınması ve son olarak da hedef alınan kişilerin izinin sürülmesi. Aslına bakarsanız Ocak'taki büyük katliamdan bu yana yurt dışındaki muhaliflere yönelik baskılar da artmıştı. Hatta kaynağı belirsiz bir takım telefon hatları üzerinden kimi insanlar aranıyordu ve örneğin Ali Yılmaz sosyal medyadaki şu paylaşımını sil diyorlardı. Ama şimdi iş daha kurumsal hale gelmiş durumda. Söz konusu kişiler İranlıysa yaptırımlar vatandaşlıktan çıkarma, İran'daki mallarına el koymayla başlıyor. Ama bu işin nereye gideceği de belli olmaz. En korkunç örneğini de şöyle hatırlayalım üzülerek. Şarkıcı ve komedyen Feridun Ferruhsat yıllar önce Almanya'da baltayla öldürülmüştü. Afgan müziğinden, Herat müziğinden usulca Tacik müziğine geçmek istiyorum. Dinleyeceğimiz parça Sovyet Tacikistan'ın ve elbette genel olarak Sovyetlerin eşsiz sanatçılarından biri olan Tuhfa Fazilova ile özdeşleşmiş bir parça. Ben onun bu parçasını birçok kez dinlettim size. Fakat geçenlerde Zülfiya Mahmudova adında yeni bir Tacik kadın sanatçı keşfettim. Baktım ki o da bir müzisyen arkadaşıyla birlikte seslendirmiş bu parçayı. Söz konusu ikinci sanatçının adını bulamadım ne yazık ki. Dolayısıyla ancak Zülfiya Mahmudova Hanım'ın adını verebiliyorum. Leyla'nın yüzü gibi güler lale kırda. Gökyüzünde ağlar bulut, Mecnun'un gözleri gibi. Her saat gül suyu kokar derenin suyu. Sanırsın sevgili yüzünü onda yıkamıştır.

Zulfiya Mahmudova ve arkadaşının birlikte seslendirdikleri Bi Hendet Lale Der Sehra adlı parçayı dinledik. Dediğim gibi Zulfiya Mahmudova'yı yeni keşfettim ve şimdi de ondan bir Şeşmakam parçası dinleyeceğiz. Bir Şeşmakam mı, makam parçası mı onu çok ayırt edemiyorum. Parçanın adı da Şehsuvari Men Kucaast, yani Yiğit Binicim Nerede? Şeşmakam ya da makam bizim kulaklarımıza, özellikle de genç kuşakların kulaklarına bir ölçüde yabancı geliyordur, gelebilir. Ama Tacik ve Özbek coğrafyalarının yüksek müzik kültüründen süzülmüş bir türdür ve nitelikli bir müziktir. O yüzden dinleyelim.

Tacik müziğiyle devam ediyoruz. Şimdi de 91 yılında bir Tacik televizyon programında yayınlanmış bir parçayı dinleyeceğiz. Şarkıyı Bunefşe Ahmedova seslendiriyor ve parçanın adı da Ez Qemet, yani senin gamından. Parçanın kaydında bir yerlerde bir sorun var ama elimizde de bu parça var. Dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Bu program Farsça konuşulan coğrafyalarda katliamlardan, darbelerden, savaşlardan, iç savaşlardan, devrimlerden arda kalmış, belki yaralanmış ama yine de sağ çıkmış şarkıları çalmaya, elden geldiğince onları kurtarmaya ve duyurmaya çalışıyor. Sırada Tacik sanatçı Muratbek Nasreddinov'un seslendirdiği güzel bir Tacik parçası var. Bu şarkının başkaca yorumları da var ve ben size birini daha önce dinletmiştim. Dinleyeceğimiz parçanın adıysa Hem Sen Gidiyorsun Hem Ben Gidiyorum. Yani hem To Mirevi hem Men Mirevem.

0: Hunarmandi Mardumi, Cumhuriyeti Tacikistan Ustad Muradbek Nasriddinov. Kafkobiyoshmo. Ular meshay shoistay Cumhuriyeti Tacikistan Davlatman Qutbiddinov.
1: İran'da Molla rejimine, Afganistan'da Taliban rejimine karşıyım. Bu yönetimlerin halklarına özgürlük, refah, huzur ve güvenlik getirmediğini düşünüyorum. Ama bu yönetimlerin alternatifi de ne Kukla Karzai yönetimi, ne eski Şah'ın oğlu Rıza'nın başında bulunduğu bir İran olabilir. Amerika'nın ve İsrail'in bölgeye getireceği yegane şey de barbarlık, yıkım, işgal ve sömürüdür. Bu yüzden de ben hep dediğim gibi ezilmiş, hor görülmüş, hakları çiğnenmiş, sömürülen halklardan, tabakalardan, sınıflardan yanayım. Tacik sanatçı Zafer Nazim'in Tora Yabem yani Seni Bulayım adlı parçasıyla devam ediyoruz.

Programı bir başka tacik parçasıyla kapatmak istiyorum. Bu tacik müziğinin klasikleşmiş parçalarından biridir ve bence çok güzeldir. Parçanın adı Gul be damane tuem, yani senin eteğinde bir çiçeğim. Nigine Raufova ve Aziz Vahabov seslendiriyor. Ta Bernamey Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İdil Özcan ve Ayşe Gül Altınay'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: Pazar akşamları 19'da Apaçık Radyo'da. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
1: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Şoşoloza.
3: Dünyayı dinliyorum.
4: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Her cumartesi 15'te 16 saatleri arasında Apaçık Radyo frekansında evinize, kulaklarınıza misafir olduğumuz Bir Dünyayı Dinliyorum programımıza daha hoş geldiniz. Tarih boyunca sarayların gizli odalarından sokağın ve edirenin için sesine uzanan İran vokal geleneği bazen yalnızca bir çift kız kardeşin nefesinde yeniden hayat bulabiliyor. İran'ın köklü müzik mirasını sırtlarında taşıyan Maşa ve Marian Vahdet kardeşler 1979 İslam devriminin ardından kadın sesine getirilen yasaklara karşı verdikleri sanatsal müziği küresel bir dayanışma ağına dönüştürmüş durumdalar. Los Angeles'taki The Village Studio D stüdyolarında kaydedilen ve Kirkyalling, Kültür Vestat ve Valley Entertainment iş birlikteliğiyle dinleyiciyle buluşan en son albümleri Heart's Endless Garden, Woven Verses albümü, Doğu ile Batı'nın müzikal sınırlarını eriten nadide bir başyapıt olarak karşımızda duruyor yine. Aranjör Ataberk Alyasin'in geleneksel makamlarla Batı harmonilerini buluşturan kontrpan çizgileri Ermeni asıllı Amerikalı ud virtüözü Ara Dişkihan, Türk kökenli kanun ustası Tamer Pınarbaşı, Filistinli çelist Nasim Alatraş ve Norveçli Hangard'ın Fikir ustası Anborn Lien gibi uluslararası müzisyenlerin ellerinde de bu albüm zenginleşmiş durumda. Projenin adındaki Woven Verses yani örülmüş dizeler tanımı da albümün yapısını tam anlamıyla özetliyor. Tıpkı bir İran halısının rengarenk motifleri gibi Hafez, Rumi, Faruk, Farukzade, Muhammed, İbrahim, Cafari ve Şohrab Seferi şiirlerinin yüzyıllar ötesinden bugüne kopmaz bir köprü müzikal anlamda da kuruyorlar. Bu albüm tutkunun, sevginin, acının ve umudun Şarkıfari ve Şohrab Seferi şiirlerinin yüzyıllar ötesinden bugüne kopmaz bir köprü müzikal anlamda da kuruyorlar. Bu albüm tutkunun, sevginin, acının ve umudun şarkılarını söyleyen insanlığın

Az önce dinlediğimiz müzik, teninizde uyandırdığı o ilk his ise sabah ayazından sonra çöl kumullarını yalayarak esen ve akasya dallarının arasından süzülen ılık bir rüzgarın dokunuşunu andırıyor aslında. İranlı Ozan Faruk, Farukzat'ın devrim niteliğindeki dizilerinden ilham alan Maşa ve Marjan Vahdet kardeşler bu albümde geleneksel vokal kalıplarını kırarak kendi içsel özgürlük alanlarında yaratmış durumdalar. Yapımcılığı Eric Hillstead'in üstlendiği David Wayne'de mühendislik masasında süzülen ses manzaraları dinleyiciye yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm ezilen coğrafyaların ortak hafızasını da hissettiriyor. Norveç Sanat Konseyi, Fond for Lied og Blikk ve Hewlett 50 Arts Grants tarafından da desteklenen bu devasa projenin yankıları, dünya müziği otoriteleri tarafından da çağdaş vokal sanatının en cesur adımlarından biri olarak da selamlanıyor. İçindeki o yabani güvercinin aşk kokusuyla dünyanın tüm mavilikleri göğün kalbine sığmaz olduğu dizeleriyle de yankılanan o isyankar ruh hem saf halini hem bu albümdeki en düzgün vokallerle, hikayelerle ve kültürel altyapıyla en sarsıcı şekilde karşımızda dimdik duruyor. Kelimelerin ve arzunun çıldıran coşkusuyla örülen o özel parça ile şimdi devam ediyoruz. Apaçık Radyo'da Dünyayı Dinliyorum programımızda ve frekansımızı Craze yani Delilik adlı esere bırakıyoruz.

Evet, Crazy adlı eseri de arkada bıraktıktan sonra şöyle düşünelim isterseniz. Bir ülkenin kültürel belleği yasaklar ve sürgünlerle susturulmaya çalışıldığında o ses en saf haliyle hangi coğrafyada yeniden çiçek açar? Maşaba ve Marjan Vahdet ikilisi Hearts in the Garden albümüne adını veren bu merkezi eserde de rüzgarların yeleli atları koşturan hızıyla kalbin sonsuz bahçesindeki dikensiz gülleri aynı anda bizlere seslendiriyorlar. Rumi'nin mistik evreni ile Faruk Farukzad'ın da modern baş kaldırısını kusursuz bir simetride buluşturan bu eser ikilinin 10 yıllardır süren kardeşlik bağının ve sanatsal direnişinde en parıltılı anıtlarından biri olarak karşımızda duruyor. Stockholm'deki Cutting Room stüdyolarında Björn Engelmann tarafından mastering yapılan albüm, müzik eleştirmenleri tarafından da adeta geçmişle bugünü buluşturan yaşayan bir kültürel halı olarak da nitelendirilmiş durumda. Zaten de programın da açılışında da ifade ettiğim gibi aynen karşımızda bir İran halısı var şeklinde de düşünebiliriz. Ruhların saflığı göklere yükselirken acıların tortusu da yeryüzünde donar. Bu felsefeyle şekillenen bu ses duvarı dinleyeni zamanın dışına taşıyan bir arınma seansına da dönüştürüyor. Şimdi sizleri kalbin o hiç solmayan ve sınır tanımayan bahçesine davet eden başyapıtla baş başa bırakıyorum ve frekansımızı Hearts Endless Garden yani kalbin sonsuz bahçesi adlı parça ile baş başa bırakıyoruz.

Evet, Heart's Endless Garden adlı eseri dinledik. Ve şunu da ifade etmem lazım. Söz konusu kız kardeşlerle herhalde Dünyayı Dinliyorum programımızın ilk başlarında tanışmıştım. Ve o zamandan beri de bütün üretimlerini olabildiğince hem solo üretimlerini hem birlikte yaptıkları ortak projeleri olabildiğince Dünyayı Dinliyorum programımızda sizlerle paylaşmıştım. İlk albümleri de hatırladığım kadarıyla Dünyayı Dinliyorum programımızda en azından paylaştım. Lullabies from the Axis of Evil'dı ve o zamandan beri de her zaman radarımda olan bir müzisyen süzmesi var karşımda. Suların akışına müdahale etmemek ve aynı zamanda da bir nehrin kollarında sürüklenirken bir güvercinin kanat çırpışına kadar bütün ritimleri bir köy çeşmesine dolan testinin içerisindeki o saflıkla birlikte bizlere ulaştırdılar bu zamana kadar ve bu en son albümleri de bunun çok güzel bir yansıması. Soprap Seferi'nin de Duru doğa felsefesiyle Rumi'nin aşk anlayışıyla buluşturan bir parça dinleyeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Modern dünyanın gürültüsünden kaçıp sığınılacak en sakin limanlardan bir tanesi var karşımızda. Ensem vurmalı çalgılar ustası Greg Allison'da incelikli ritimleri ve Emma Powell'ın da kemanından dökülen pastoral tonlar suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi dinleyicinin zihnini çepeçevre sarıyor. Aşk insanı diri tutar, ölüden ise hiçbir şey doğmaz. Bil ki diri olanlar sadece aşktan doğanlardır sözleriyle de özetlenen bu felsefede Ataberk Elyasin'in de zarif düzenlemesiyle kulaklarımızda yankılanan bir müzik harmanlaması var. Geleneksel Fars müziğinin makamsal zenginliğini çağdaş ambient dokularla buluşturan bu arınma çağrısına şimdi hep birlikte Apaçık Radyo'da kulak verelim ve frekansımızı Let's Not Stir Up the Mud in the Water, sudaki çamuru karıştırmayalım veya suda çamur bulanıklığı yaratmayalım adlı parçayı hep birlikte dinleyelim.

Maşa ve Marjan Vahdet kardeşler ne yazık ki kendi ülkeleri İran'da müzik yapamıyorlar. Çünkü kadın sesi yasak. Daha doğrusu kadın sesinin başrollerde sahnenin ön planında olması yasak. Ve bundan dolayı da müziklerini Avrupa'da, Amerika'da icra ediyorlar. Ama seslerini her şekilde duyuruyorlar. Ve İran'ı da her zaman kültürel anlamda müzik haritasında en orta noktaya koyuyorlar ve bundan dolayı da bir hayranlık uyandırmış durumdalar. Ve şimdi sokaklar ve pencereler soğuk ama karamsar olduğunda iki insanın bir bahçenin demir kapılarının ardından gördüğü o ortak umut dünyayı değiştirmeye yetebilir mi sorgusunu sordukları bir parça dinleyeceğiz hep birlikte. Faruk Farukzade'nin unutulmaz şiiri üzerine kurulan Conquest of the Garden, yani bahçenin fethi, yasakların ve korkunun hakim olduğu bir düzende cesaretle aydınlığa yürüyenlerin de marşı niteliğinde. Maşa ve Marjan Vahdet'in gölge gibi birbirini takip eden vokalleri bu eserde adeta karanlığa karşı yakılmış bir mum gibi odanın ortasına yerleştirilmiş durumda. Uluslararası müzik basını tarafından da dünya müziğinin sınırlarını zerafetle genişleten bir feminist ve sanatsal zafer olarak kutlanan albüm, kadınların hafızasını koruma kararlılığını da simgeliyor ve bunun altını da çok kalın bir çizgiyle çiziyor. Gerçeği bahçede, adı bilinmeyen bir çiçeğinde utangaç bakışında bulduk dizeleriyle insanı derinden sarsan bir kompozisyon var karşımızda. Sanatın en karanlık çağlarda bile sığınak olabileceğini bizlere sunuyor ve kanıtlıyor. Zamanın durduğu o sonsuz anın kapısını şimdi hep birlikte aralayalım Apaçık Radyo'da ve frekansımızda Conquest of the Garden adlı eseri dinleyelim.

Evet, Vahdet kardeşlerden Conquest of the Garden adlı eseri dinledik. Ve bu kardeşlere değinirken de şunu ifade etmem lazım. Dünya müziğinde var olabilecek şu dönemde en önemli müzisyenlerle birlikte de her zaman bir müzik birlikteliği içerisinde çok rahatça oldular. Özellikle Masha Vahdet solo albümleriyle ve müzik birliktelikleriyle birlikte de kardeşi Marja'nın birazcık daha önünde diyebiliriz. Ve şimdi dinleyeceğimiz eserimiz Kürt coğrafyasının dağlarından süzülüp gelen o yakan hüzün bir kadının diline döküldüğünde de bütün sınırları ve dilleri aşarak doğrudan kalbin en ortasına nasıl saplanır bize kanıtlıyor. Kardeş proje kendi Farsça köklerinin yanına Kürtçe bir soluk ekleyen Marja Vahdet'in de hem sözlerini yazıp hem de seslendirdiği bu parça albümün en dokunaklı ve yerel köklere de yaslanan anılarından birini oluşturuyor. Yine Ataberk El Yasin'in geleneksel melodileri evrensel bir caz oda müziği estetiğiyle harmanlayan düzenlemesi, bu ağıtı adeta evrensel bir barış ve şifa duasına dönüştürmüş durumda. Kültürel çeşitliliğin ve çok sesliliğinde İran coğrafyasındaki zenginliği gözler önüne seren bu eser, eleştirmenler tarafından da albümün en ruhani ve taçlandırıcı anı olarak da gösterilmekte. Ey yoldaşım, gel de yaralarımın dermanı ol. Yüreğimin yangınına su serp. Feryadıyla süslenen bu kadim çağrı dinleyeni içsel bir yolculuğa da davet ediyor aynı zamanda. Ruhun en derin yaralarını saran o kırmızı ağda hep birlikte şimdi kulak verelim. The Red Lament of Our Soul, yani ruhumuzun kırmızı ağıdı adlı parçayı hep birlikte dinleyelim.

Evet, hep birlikte The Red Lament of Our Soul adlı eseri Dünyayı Dinliyorum programımızda sizlerle birlikte az önce paylaştık ve şöyle bir açıklamayla da devam etmek istiyorum. Şarkı söylemek bir kelimeyi seslendirmekten öte, görünmeyen bir varlığın elinden tutup da onun şarkısını tuvale dökmek gibi bir şey olmalı açıkçası. Peki ya aşk? İnsanı kendi sesinden bile soyutlayıp başka bir evrene taşıdığında neler olur? İşte kız kardeşler de bize bunu açıklamaya çalışıyorlar. Muhammed İbrahim Caffari ve Rumi'nin dizelerinin Mase Vahdedi'nde melodik dehası ile birleştiğinde bu devasa eser albümün tınısal zirvelerinden birini de temsil ediyor. Ve bu eserde de şu söyleniyor. Ben senin şarkını resmediyorum. Kulaklarım görmenin hayretinde, gözlerim ise işitmenin hasretinde. Bu dizilerle süslenen söz konusu parça, müziğin ve görsel sanatında birbirinin içine geçtiğinde o sinestetik dünyayı kusursuz bir şekilde bizlere özetliyor. Ara Dizkiya'nın udundan dökülen doğuya has tınılar, Ange Bronklien'in de Nordik telleriyle sarmaş dolaş olurken albümün prodüktörü Eric Hillstead bu akustik mozaiği kusursuz bir akustik panorama olarak da şekillendirmiş durumda. Uluslararası eleştirmenlerden tam not alan bu çalışma, aşkın siyasi ve dini yasakları hiçe sayan evrensel gücünü de bir kez daha gözler önüne seriyor. Sanatın ve aşkın en saf boyutuyla buluştuğumuz o görkemli anın içine kendimizi şimdi bırakalım. Dünyayı Dinliyorum programımızda Garden of Hope, Umut Bahçesi adlı parçayı dinleyelim Apaçık Radyo'da.

Ve evet, uzun zamandan beri baştan sona bir albümü sizlerle birlikte Dünyayı Dinliyorum programımızda paylaştık. Genellikle 2-3 tane albümü olabildiğince sıkıştırarak daha bol bir müzik çeşitliliği sizlere sunmak istiyorum. Ama bazı albümler var ki bunlar da tam bir saate hak ediyor. Vahdet Kardeşler'in de bu en son albümü de bu kıvamda ve nitelikte. Ve bu uzun kültürel ve ruhsal sınırları aşan müzikal yolculuğumuzun son durağına, insanın kendi içindeki o gizli sığınağa doğru adım atıyor olacağız. Rumi'nin zamansız mısralarından örünen Someone is Hidden There. Burada biri gizli, geçmişin hayaletleriyle geleceğin bilinmezliği arasında sıkışıp kalmış insan ruhuna uzatılan şefkatli bir el olarak karşımızda duruyor. Massa ve Marjan Vahdet ikilisinin insanı transa sokan vokalleri Camilla Foss'un da illüstrasyonları ile bezeli dijital kitapçıkta anlatılan o mistik bahçenin kapılarını bizlere aralıyor olacak. Değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, her zaman bize destek olduğunuzdan dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimizi bu frekansla iletmek istiyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri, hatta şöyle söyleyebilirim, 996. Dünyayı Dinliyorum programımızla birlikte karşınızdayız. Sizlerle birlikte dünyanın farklı köşelerinden gelen dünya müziğinin o zengin iyileştirici kalbine tutkuyla bağlanan bir maceraya doğru süzülüyoruz yıllardan beri ve olabildiğince farklı kültürlerden ve farklı dillerden gelen müziklerle birlikte bir ortak nokta bulmaya çalışıyoruz. Eğer Instagram'da takipleşmek isterseniz hesabım Zekeriya Sesen ve burada da karşılıklı olarak etkileşimde olabiliriz. Haftaya farklı bir temayla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Dünyayı dinlemeyi unutmayın. Albümün ve bu unutulmaz yolculuğunda son nefesi olan Someone is Hidden Here adlı eserle sizlere veda ediyoruz bu hafta. Görüşmek üzere.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Askeri uğurluyorlar.
5: Kamerat! Buna lan böyle akşam akşam! Onun cenazemiz var içeride.
6: Abi gözümüzü inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
7: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
8: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Abatay ve Koray Abatay'a teşekkür ederiz.
1: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bu hafta Brezilya'nın kıyılarından yükselen halkın müziği samba ve burjuva müziği bossa nova'nın Pasifik'i aşıp 80'ler Tokyo'suna ulaştığında neye dönüştüğünü, nasıl bir şekil aldığını dinletmek istedim sizlere. Şehir müziği ve city pop'un mimarlarının bu ritimleri nasıl kendi işlerine karıştırdığını da örneklendireceğiz. Lafı çok uzatmayacağım çünkü uzun bir seçki hazırladım sizlere. Şimdi sizleri bossa nova ve samba ile baş başa bırakıyorum.

Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo devam ediyor. Bossa Nova ve Samba dinliyoruz. Şimdi seçkinin kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Evet, Açık Radyo'da bir Yojin Bon'un da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Samba ve Bossa Nova dinledik 80'lerden. Umarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Yojin Bon.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Abatay ve Koray Abatay'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Music of the World, İstanbul.
3: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programını dinliyorsunuz. Ben Kutay Derinkuay, Apaçık Radyo'da her cumartesi saat 17'de sizlerle dünyadan müzikleri paylaşıyorum. Evet, bu haftaki program dinlediğimiz parçadan da anlayabileceğiniz şekilde Roma halkının müziklerinden oluşuyor. Ancak bu albüm biraz daha özel, yani bulması belki dinlemesi daha zor bir albüm diyelim. Lovebirds adlı bir parçayla açtık programı. Grubun adı Kurbeti, Music of Albanian Gypsies şeklinde, yani Romani halkının, fakat Arnavut kökenli Roma bunlar, bu grubun ve hepsi de Yunanistan'da yaşamışız şeklinde, yani Romani halkının, fakat Arnavut kökenli Roma bunlar, bu grubun ve hepsi de Yunanistan'da yaşıyor.

Lito Chuni, o da perküsyon çalıyor. Çok benim ilgimi çeken bir albümdür bu. Kurbeti, grubun adı Kurbeti. Evet, dinleyeceğimiz parçalara bakalım. Bunlarda Please Don't Go var. Şarkı olarak Eli Eli, Allegro ve title track Kurbeti, Koritsa var yine aynı bu albümden. Music of Albanian Gypsies, Yunanistan'dan yayınlanmış bir albüm bu. FM Records'dan çıktı. Ve söyledikleri, kullandıkları dil kendi, yani Roma halkının dili, Romani dilinde söylenen bir müziklerden oluştu. Michaelis Nikopoulidis de notları alan, bilgileri derleyen bir arşivist. Evet, dinleyelim.

Evet, Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derin Kuay. Bu haftaki program Romani müziklerinden Kurbeti adlı bir grup. Belki biliyorsunuz Romani halkının oldukça önemli bir bölümü Balkanlarda yaşayanlardan bahsediyorum. İkinci dil olarak Türkçe kullanırlar ve Kurbeti de onlardan. Gurbet adında oradan esinlenmiş bir grubun adı Kurbeti. Music of Albania's Gypsies. Evet, dinleyeceğimiz parçalara yine bakalım. Antonetta var. Yine aynı albümden Fantasia var dinleyeceğimiz. Ondan sonra başka bir farklı bir albüme geçiyoruz. Gypsy Follies geçeceğiz. Speed, Nostalgi d'Amour ve Sohablo İspanyolu dinleyeceğiz. Gypsy Follies adlı albümden.

Apaçık Radyo'da Music of the World İstanbul, ben Kutay Derin Kuay. Son parçamıza gelmiş oluyoruz. O da Orient is as Rouge, Orient is Red adlı bir albüm. Ve dinleyeceğimiz grubun adı Kochani Orkestrar. Kochani Orkestrar'dan Eddie Nesetatorsa adlı bir parçamız var. Evet, bu haftalık bu kadar olacak. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Music of the World İstanbul her cumartesi sizlerle buluşuyor. Dünyadan müziklerle getiriyor. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Ben Kutay Derin Kuvay.

0: Apaçık Radyo.
1: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.
2: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
1: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge Kulüp konserlerine hoş geldiniz. Bu gece iki büyük isme adanmış bir yolculuktayız. Charlie Haden ve Jerry Allen. Biri kontrbası yalnızca bir eşlik çalgısı olmaktan çıkarıp müziğin omurgasına, merkezine, vicdanına dönüştüren bir efsane. Diğeri ise piyano tarihinin en derin, en özgür ve en az, en geç fark edilen dahilerinden biri. Charlie Haden'ın kontrbas sesi büyük laflar etmeden mırıl mırıl başlayan, mırıl mırıl melodileri içinde söyleyen, duvarlarda yankılanan bir sesti. Kontrbasında ne varsa onu süslemek için değil, müziğin ufkunu açmak için kullandı. Country müziğin yalınlığı, özgür cazın ateşi, standards geleneğinin zarafeti, hepsi onun elinde aynı cümlede buluştu. Kenny Barron gibi incelik ustalarıyla çaldığında lirizmi büyüdü, kendisini aştı. Roy Haynes gibi bir ritm mimarıyla yan yana geldiğinde müzik yürümek yerine uçmaya başladı. En son Keith Jarrett'la düetlerinde caz klasik müziğe dönüştü. Siyaseten de kalbi hep solda atan, özgür ve eşitlik dolu bir dünyayı düşleyen bir romantikti Charlie. Ruhu hepimizin fersah fersah önünde, en uç cephelerdeydi. Jerry Allen. O bambaşka bir kapı açtı. Onun müziği tarih bilinciyle risk, sertlikle şiirsellik bileşimiydi. Duke Ellington gölgesiyle Cecil Taylor'ın ateşinin aynı bedende bulunabileceğini gösteriyordu. Monk, Paul Bley ve Richie Bayrock çizgisinden ilerledi. Michigan Üniversitesi'nde 10 yıl boyunca dersler verdi ama kanser onu 60 yaşındayken aramızdan çekip aldı. Erken ölümünden sonra hak ettiği ölçüde konuşulan müzisyenlerden biri oldu olmasına ama onu şimdi dinlediğimizde anlıyoruz ki geç kalmış övgü sadece bizim işitme hızımızın yavaşlığını gösteriyor. Başka bir şey değil. Village Vanguard'daki konser kayıtları Haden'ın kontrbasını hem şarkı söyleten hem de derinleştiren 3 ayrı anda dinletecek bize. Üçlüye davulda Paul Motion'ı da ekliyoruz. Dancing in the Dark. Sonra Montreal'deyiz. Ekip yine aynı. Charlie Haden bestesi First Song, bir klasik. Ardından In the Year of the Dragon. Ardından bir başka parça, Philly Joe. Burada Charlie Haden yok. Kendi ekibiyle Jerry Allen'ın geleneği söküp sonra nasıl yeniden kurduğunu dinleyeceğiz. Finalde ise Jerry Allen yok. Charlie Haden'a Kenny Barron katılacak. Başlıyoruz. Şimdi mikrofonda Paul Motion var.
1: Good evening. Welcome to the Village Vanguard. This is Jerry Allen on piano. Charlie Haden playing the bass. And you're all part of a recording tonight. So say some nice things.

Yörünge kulüp konserlerinde geceyi Charlie Hayden'ın ağırbaşlı ışığı ve Jerry Allen'ın kıvrak zekası birlikte yukarılara taşıdı. Dancing in the Dark'ta laboratuvar kuruldu. First Song'da Charlie Hayden'ın lirizmi notalar kadar eslerle de süslendi. The Year of the Dragons'a Charlie Hayden, Jerry Allen, Paul Motion üçlüsünün hayal oyununa dönüştü. Philly Joe adlı parçada Jerry Allen'ın gücü ortaya çıktı. Tarihi malzemeyi kopyalamadan, geleneğe saygı duyup onu yeniden kuran bir piyano dili. Jerry Allen'ın değeri yaşarken de hissediliyordu elbette ama asıl büyük fark onun ne kadar geniş ufuklar açtığını ölümünden sonra çok daha net görmemiz, duymamız oldu. Ve kapanışta Night and the City albümünden, konserden The Very Thought of You. Bu parça gecenin tamamını tek bir cümlede topluyordu. Zarafet, derinlik, yalnızlık, yakınlık. Kenny Bernard'a bu noktada özel bir selam düşmekte çünkü bazı piyanistler var. Bir standardı çalarken o standardın üstüne kendi gölgelerini değil, kendi ışıklarını, pırıltılarını bırakıyorlar.

0: Kurbağa sesi gibi.
1: Karşı yamaçta yankılanan.
0: Ve susmayan.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
12: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah,
13: high time.
12: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Ras Memo. You're my DJ, remember that.
1: Number nine.
2: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

New Retro. Seksenlerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

Apaçık Radyo. Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Surrender, I'll release the lesbians.
2: I can see my brain.
3: Apaçık Radyo.

thing.

0: Apaçık Radyo.
1: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
2: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

13 Melek'ten merhaba. Güncel deneysel müzik kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize bir işbirliğiyle başladık. İranlı müzisyen Maryam Rahmani'nin bu coğrafyanın geleneksel çalgıları santur ve kemençeyi David Esser'in elektro-akustik kompozisyonların içine yerleştirdiği Santur and Kemençe for Electronics albümünden Bazaar of Fireflies'a kulak verdik. Seçkimize Köln'de devam edeceğiz. Kai Nigama'nın bir sahne eseri için Buchla modüler sistemi ve gitarda icra ettiği Climate and Violence adlı kayıttan Methane Lakes'i seçtik.

Seçkimize Avustralya'da devam ediyoruz ve analog synthlerle çalışan besteci ve doğaçlamacı Ben Carey'e yer veriyoruz. Müzisyenin 1925 yapımı La Trobe Serge Paperface marka modüler synth'in işitsel olanaklarını keşfettiği Inventions albümünden State of Latency sonrasında Köln'e geri döneceğiz. Esas olarak 90'lardan beri tekno sahnesinde bir prodüktör

etiket patronu olarak tanınan, 20 seneye yakındır da kendi solo işlerini yayınlayan Thomas Brinkman'ın Get Get Get adlı Drone ve Noise kaydından bir kesit az sonra seçkimizde yer alacak.

Sıradaki konuğumuz İsviçreli işitsel sanatçı Vincent Grimaldi. Müzisyenin alan kayıtları, analog modüler synthler, banttan banda kayıt sistemleri ve elektroakustik düzeneklerle deneylere giriştiği Amorce de Champ albümünden Amorce de Champ 1 sonrasında ABD'li doğaçlama üçlüsü Blitz konuğumuz olacak. Vibrafon, çanlar, perküsyonlar, piyano ve saksafonun alışılmadık biçimlerde birbirinden beslendiği Ascending the Depths kaydından seçtiğimiz eser Nowhere at Once.

Kapanışı elektroakustik besteci ve fagot icracısı Catherine Young'ın müzisyenler arasında müşterek bir kompozisyon ve doğaçlama platformu olarak tahayyül ettiği Biomes etiketiyle yayınladığı ilk albümüyle yapıyoruz. Deneysel müzisyen Olivia Block'un da katkıda bulunduğu, ilhamını projenin temasıyla uyumlu bir şekilde mantarlar ve fotosentetik algilerden meydana gelen simbiyotik bitkiler olan likenlerden aldığı Biomes 8.1 ile bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
0: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İhsan Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Moyes Zilberman'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mois Zilberman'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo müzikleri.